0: TRT Name.
1: Saat 7.
0: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere'de Cake Not Hate, nefret etme, kek yap kampanyasıyla tanınan 12 yaşındaki otizmli Joshua Harris'i kabul etti. Erdoğan, Harris ve ailesiyle yakından ilgilendi. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden yasalaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerin bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacak. Asla genel af niteliği taşımayacak dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da 4 il başkanı görevden alındı. İstanbul Silivri Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturmasında gözaltına alınan CHP Silivri İlçe Başkanı Doruk Bulut tutuklandı. Doruk Bulut'un ikametinde arama ve el koyma işlemleri de yapıldı. Bulut'un belediye başkanının şoförü ve özel kalemi aracılığıyla döviz bürolarında bozdurulan rüşvet paralarının bir kısmını aldığı iddia edildi. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Üner, yaşananlarla ilgili, Ahbap'la ilgili kendimi kandırılmış hissediyorum derken, Athena Gökhan olarak bilinen Gökhan Özoğuz, benim için büyük bir hayal kırıklığı dedi. İstanbul'u yazın ortasında fırtına vurdu. Bazı ilçelerde ağaçlar devrildi, çatılar uçtu, araçlar zarar gördü. Esenler'de sokakta oynayan çocuklar uçan çatının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Edirne'de ise gök gürültülü sağanak etkili oldu. Sıcaklık 22 dereceye kadar düştü. İstanbul'da dalga boyu yüksekliği sebebiyle 3 ilçede denize girmek yasaklandı. Beykoz'da 5 gün, Arnavutköy 1 gün denize girmeye izin verilmeyeceği öğrenilirken Sarıyer'deki Kısırkaya Halk Plajı 1 gün boyunca deniz ve plaj girişine kapatıldı. Tekirdağ'ın Saray ilçesinde ise 3 gün süreyle denize girişler yasaklandı. Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Alevler yerleşim birimlerine kadar yaklaştı. İnlice Mahallesi tedbir amacıyla boşaltıldı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına karadan ve havadan müdahale sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi.

İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda iki kişi hayatını kaybetti. İran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Haberleri sunduk.

Sabahın Namesi. Ege'nin kalbi İzmir'den, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından günaydın. Yeni bir güne musikimizin zarif nameleriyle başlıyor. Sabahın Namesi'nde tüm dinleyenlerimizi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte evlerinde, iş yerlerinde, yollarda ve hayatın içinde bizlere eşlik eden kıymetli dinleyenlerimize gönülden selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim, yapımcımız Alparslan Karı İbrahimoğlu, teknik yönetimde Ramazan Özbay ve mikrofon başında ben Burçin Tabur. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırladığımız Sabahın Namesi'ne hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Günün ilk namesiyle şimdi sizleri baş başa bırakıyoruz. Güftesi ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait Nihavend şarkıyı Muazzez Ersoy söylüyor. Gözleri aşka gülen taze söğüt dalısın.

sevilen şarkıları ve değerli sanatçılarımızın unutulmaz yorumlarıyla saat 10'a kadar sizlerle birlikteyiz. Programımız boyunca TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden sizlerden gelen iletileri de takip ediyoruz. Efendim sizler de TRT Name'nin sosyal medya hesapları üzerinden bizlere ulaşabilir, armağan etmek istediğiniz şarkıları ve selamlarınızı paylaşabilirsiniz. Programımızda şimdi Yıldırım Gürses'in Nihavend şarkısını sanatçının sevilen icrasıyla dinliyoruz. Gülmedi bahtım yine, bu sevda bitti yazık, İkimizin derdini anlat kanunum artık.

Ümit Yaşar Oğuzcan'ın mısralarıyla Üstad Avni Anıl'ın Nihavend eserini Nesrin Sipahi'nin sesinden dinledik. İçimde nice uzun yılların özlemi var. Efendim, Ege'nin güzel şehri İzmir'den gönüllerinize sesleniyoruz. Musikiğimizin zarif nameleri eşliğinde şimdi güftesi ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Ahmet Özhan söylüyor. İnleyen nameler ruhumu sardı, bir rüya ki orada hep şarkılar vardı.

Sevgili dinleyenler, TRT Name'nin sosyal medya hesapları Instagram, Facebook, X ve NX platformu üzerinden sevdiklerinize şarkılar armağan edebilir, sıradaki şarkıya ortak olabilirsiniz. Sosyal medyadan istek yapacağınız eserleri TRT Name'de Sabahın Namesi görselinin altına yazabilirsiniz. Programımızın bu dakikalarında Vedat Çetinkaya güzel bir İstanbul şarkısıyla geliyor şimdi mikrofona. Nihavend makamındaki eserin sözleri Hacı Aşık Gener'e, bestesi Ünal Narçın'a ait.

Efendim, sabahın ilk çayı çoktan demlendi belki. Kahvenin mis gibi kokusu evlere yayıldı. Bir fincanın sıcaklığına, bir dost sohbetinin samimiyetine benzeyen namelerle bu sabah da sizlere eşlik etmeye sürdürüyoruz. Sabahın namesinde yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'nun tüm dinleyicilerimize hediye etmiş olduğu güzel bir şarkı var şimdi. Güftesi Turgut Yerken de bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend eseri dinliyoruz. Çiğdem Gürdal söylüyor. Mihrabım diyerek sana yüz vurdum, gönlümün dalında bir yuva kurdum.

Bir şarkının nakaratı yıllar öncesine götürür insanı. İşte musikimizin en güzel taraflarından biri de belki budur. Anıları hiç eskimeden saklayabilmesi. Efendim programımızda şimdi Medyaşen Sancakoğlu'nun icrasıyla güftesi Fethi Dinçer'e, bestesi Avni Anıl'a ait Nihavend eseri dinliyoruz. Kaderimde hep güzeli aradım. İçimdeki sazlar başka, söz başka.

Güftesi Behçet Kemal Çağlar'a, bestesi Münir Nurettin Selçuk'a ait Nihavend şarkıyı Cengiz Han Sönmez seslendirdi. Efendim, aramıza yeni katılan dinleyenlerimize hoş geldiniz diyelim. Sabahın namisinde şimdi Beyya Aksoy'un icrasıyla siyah beyaz aşkların hikayelerini anlatan Yeşilçam sinemasının çekildiği yıllara gidiyoruz. Nihavend makamındaki eserin sözleri Turgut Yerkent'e, bestesi Saadettin Ökdena'ya ait. Tövbeler Tövbesi.

Efendim kahve kimi zaman güne küçük bir mola, kimi zaman da güzel bir sohbetin sessiz davetidir. Bir fincan etrafında kurulan dostluklar, paylaşılan anılar ve içten sohbetler zamanın ötesine geçen izler bırakır. Sabahın namesinde şimdi kahve sıcaklığını taşıyan güzel bir şarkıyı sizlerle baş başa bırakıyoruz. Güftesi Dilaver Cebeci'ye, bestesi Zekai Tunca'ya ait Nihavend eseri Zekai Tunca'nın icrasıyla dinliyoruz. Yüreğime kör düğümler atılmış, çözemedim, çözülmüyor sultanım.

0: TRT Name.
1: Sabahın namesinde şimdi günün en zarif durağına geldik sevgili dinleyenlerimiz. Kelimelerin de tıpkı nameler gibi gönülden gönüle yolculuk yaptığı günün kelimesi köşemizde. Bugün yine dilimizin en güzel sözcüklerinden birine birlikte bakacağız. Bugünün incisi mutluluk. Mutluluk Türk Dil Kurumu'na göre bütün özlemlere eksiksiz ve sürekli olarak ulaşılmaktan duyulan kıvanç olarak tanımlanıyor. Ancak hayat bize gösteriyor ki mutluluk çoğu zaman büyük olaylarda değil, küçük ayrıntılarda saklıdır. Sabah içilen bir fincan çayda, içten bir günaydında, beklenmedik bir dost selamında ya da gönlümüze dokunan güzel bir şarkıda. Belki de mutluluk sahip olduklarımızın kıymetini fark edebilmektir. Dileriz ki bugün gönlünüzü gülümsetecek küçük ama anlamlı mutluluklar sizinle olsun. Sabahın namesinde radyosunun başındaki tüm radyo dostlarımıza İsmet Nedim Saatçi'nin sevilen şarkısını armağan ediyoruz. Umut Akyürek söylüyor.

Sabahın bu erken saatlerinde yola koyulan tüm dinleyenlerimize TRT İzmir Radyosu stüdyolarından içten selamlarımızı iletiyoruz. Efendim yolunuz açık, gönlünüz ferah olsun. Radyonuz TRT Name'de kalsın. Türk sanat müziğimizin zarif ezgileri bu sabah da sizinle yol alsın. Şimdi Esra İçöz, güftesi Hüseyin Balkancı'ya, bestesi Hasan Esen'e ait şarkıyla geliyor mikrofona. Boşver.

Dört bir yanında bizleri dinleyen, sosyal medya üzerinden ilettiğiniz mesajlarla bu sabaha renk katan ve sessizce eşlik eden tüm dinleyenlerimize gönülden teşekkür ediyoruz. Efendim, şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı sizlere armağan ediyoruz. Birazdan sabahın namisinde istek zamanına geçiyor. Sevdiğiniz şarkılara yer veriyor ve sizden gelen kıymetli iletileri birlikte paylaşıyoruz. Güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Nihavend şarkıyı şimdi Nigar Uluerer'in sesinden dinliyoruz. Bir ihtimal daha var, o da ölmek mi dersin? Söyle canım, ne dersin?

0: İstek zamanı.
1: 8.06'yı gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namisinde. Şimdi sözü siz değerli dinleyenlerimize bırakıyoruz. Sosyal medyadan ilettiğiniz mesajlar bu sabah gönlümüzü ısıtıyor. Türkiye'nin dört bir yanından gelen selam ve iyi dilekler için teşekkür ediyor. Aynı namide buluşmanın sevincini paylaşıyoruz. Teknik yönetmenim Ramazan Özbay ve kıymetli yapımcım Alparslan Kara İbrahimoğlu ile birlikte. Efendim Dikili'den Güler Sunar Karahan'ın isteğini yerine getiriyoruz bugün ilk olarak. Teşekkür ediyoruz güzel sözleri için. Bu şarkıyı dostlarına armağan etmek istiyor dinleyicimiz. Harika eserler ruhumuza huzur veriyor demiş. İyi ki varsınız diye eklemiş dinleyicimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Hep söylediğimiz gibi iyi ki siz varsınız. Fethiye'den Bayram Gökçen de bu şarkıyı torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'la birlikte ortak olan dinleyicilerimiz arasında. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu tüm sevdikleriyle birlikte yine bu şarkıya ortak oluyor. Şimdi hep birlikte güftesi ve bestesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Gökhan Sezen söylüyor. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç söyleme artık hatırlatma mazideki aşkımızı.

Adana'dan Selahattin Erzi'nin isteğini yerine getiriyoruz. Şimdi sabahın namesinde Eşre Yıldız Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Nazan Sıvacı'nın icrasıyla. Güftesi Hüseyin Yurdabak'a, bestesi Semahat Özden Ses'e ait Uşak eseri dinleyeceğiz. Efendim Eskişehir.

Ben İbrahim Kaçar da bu şarkıya ortak oluyor. İlyas Aydın, dostları İhsan Özdağ, Mithat Kaygı, İlkay Karabiber, Meryem Yılmaz, Sedat Uzun, Selami Kabakçı, Selahattin Özdemir, Rıza Yakın, Aykut Türk ve adını sayamadığımız birbirinden değerli dostlarına armağan etmiş bu şarkıyı. Gülden İbiş İmamoğlu Denizli'den selamlıyor tüm sevdiklerini. Isparta Senirkent'ten Uğur Heybeli sıradaki şarkıyı Şevki Şahinoğlu ve Hasan İlhan'a armağan ediyor. Nazan Sıvıcı söylüyor şimdi tüm TRTname dinleyenleri için. Her mevsim içimden gelir geçersin, sen vefasız yolcu, kalbim viran edersin.

çalışmaları nedeniyle Ankara Kırıkkale yolunun Kırıkkale Ankara istikametinde 4 ile 5. kilometreler arası trafiğe kapatılarak ulaşım Ankara Kırıkkale istikametinden iki yönlü olarak sağlanmaktadır. Antalya Manavgat Alanya yolunun 0 ile 28. kilometreleri arasında 1 Temmuz 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Kayseri-Kırşehir yolunun 6 ile 11. kilometreleri arasında 22 Haziran 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Elbistan-Nurhak-Kapıdere il yolunun 2 ile 3. kilometreleri arasında menfez yapım işi nedeniyle trafik servis yolundan kontrollü olarak verilmektedir. Tüm dinleyenlerimize iyi yolculuklar diliyoruz. Yolunuz açık olsun.

0: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Eskişehir, Çankırı, Samsun, Amasya, Tokat, Kars ve Ardahan çevreleriyle Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Zonguldak çevreleriyle Düzce'nin kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bazı illerimizde günün en yüksek sıcaklığı ise şöyle: İstanbul 29, İzmir 34, Adana 36, Antalya 41, Ankara 31, Zonguldak 26, Samsun 30, Erzurum 30 derece olacak. Sevgili dinleyenler, hava ve yol durumunun ardından sabahın namisinde istek zamanına yeniden dönüyoruz. Saat 10'a kadar sizlerden gelen istekleri ve selamları paylaşmaya devam ediyor. Gönlünüzden geçen bütün güzel şarkılar.

Yer vermek istiyoruz. Ancak yoğun mesaj akışı nedeniyle yetişemediğimiz iletiler olursa anlayışınıza sığınıyoruz. Kıymetli yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu'nun istek ve şarkıların ve yazmış olduğunuz iletilerin her birine aynı sevgi ve dikkatle değerlendiğini de bildirmek isteriz. Sabahın Namesi'nde şimdi TRT İstanbul Radyosu saz sanatçıları Şehnaz Longa'yı icra ediyor.

0: İstek zamanı.
1: Efendim 8.27'yi gösteriyor saatlerimiz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında sabahın namesinde şimdi Karabük'ten bizlere günaydın diyen Hürmet Özdemir'in isteğini yerine getiriyoruz. Karabük Türk Sanat Müziği Korosu ve tüm sevdiklerine armağan ediyor dinleyicimiz bu şarkıyı. Samime Sanay'ın icrasıydı Şükrü Tunar'ın Hicaz eserini dinleyeceğiz. Peki bu şarkıya kimler ortak oluyor? Hemen bakıyoruz. Sevgili Muharrem Yorulmaz bizlere yine günaydın diyor. Ankara'dan kucak dolusu sevgilerini göndermiş. Dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Karabük Safranbolu'dan İsmail Yetişken TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor bu şarkıyı. Kayseri Kara Kimse Mahallesi'nden İsmet Köklü, aynı zamanda İhsan Özdoğan bizlere yine bu şarkıyı dostlarıyla birlikte ortak olan dinleyicilerimiz arasında Gülşehir Nevşehir'e de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Şükrü Tunar'ın Hicaz şarkısını dinliyoruz şimdi. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye, inleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye.

Efendim Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkı'nın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Mersin'den kucak dolusu sevgi ve selamlarını gönderiyor dinleyicimiz. Bu şarkıyı Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz, koro arkadaşları ve aynı zamanda Çaycuma'da bulunan kıymetli dostu Saffet Bilir'e armağan ediyor dinleyicimiz. Erdoğan Oktay Ayaz Yumurtalık'tan dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Özmeltem Sesi sakinleri dinliyormuş. Sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Melih Nilüfer Keskin yine ailesi, dostları ve sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Edirne Uzunköprü'den Hikmet Kocabıyık da tüm sevdiklerine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Belgin Gök, güftesi ve bestesi Osman Nihat Akın'a ait Kürt İlici Asker şarkıyı seslendiriyor şimdi. Girdim yarın bahçesine, gül dibinde gülizar, saçlarından kopan teller kaldı bana vergüzar.

Gaziantep'ten Gültekin Erkılıç bizlere günaydın diyor. Eşi Meral Hanım'a ve oğlu Ege'ye armağan ediyor bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. Efendim Trabzon'dan Ali Aydoğdu Yomra Özdil Mahallesi sakinleriyle birlikte bir şarkı istemiş bizden. İzmir'den Savaş Özat'a. Aynı zamanda Manisa'nın Şamar Köyü'nden Erdoğan Avcıbaşı eşi Cevriye Hanım'a ve sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Denizli Sarayköy'den Gülten Doğru da yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi sabahın namesinde Vedat Kaptan Yurdakul, güftesi Aslan Tunçatay'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait Muhayyer Kürdi şarkıyı seslendiriyor. Seni sensiz yaşadım.

0: TRT Name.
1: Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu, TRT Name dinleyen tüm dostlarına günaydın diyor ve şimdi dinleyeceğimiz şarkıyı da sevdiklerine armağan ediyor. Hasan Eylen, güftesi ve bestesi Yaşar Güvener'e ait.

icaznamelerle geliyor mikrofona. Efendim Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de sabahın namesi dinleyicilerine günaydın diyor ve koro, resim ve ritim kursu arkadaşlarıyla birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Enis Türk, İzmir, Bergama, Gökçeyurt'tan sıradaki şarkıyı eşi Ayşen, oğlu Özgür, kızı Özgü ve torunları Enis, Ela ve Uzay'a armağan ediyor bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Ali Balcı, Manisa Turgutlu'dan sevgilerini gönderiyor ve dinleteceğiniz tüm eserleri radyo dostlarıma ve bugün doğum günü olan herkese armağan ediyor. Güzel notlarınız için çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız, sağ olunuz, var olunuz. Efendim Hasan Eylan geliyor mikrofona. Aynı zamanda bu şarkıyı TRT FM'in sunucusu Mehtap Kara ve tüm sevdiklerine de armağan ediyoruz. Çaresizim, çaresiz.

Samsun'dan Senia Cengiz Han'ın isteğiydi bu şarkı. Eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut, Gürhan ve Atakum TSM korusundaki arkadaşlarına ve TRT Name dostlarına armağan etti dinleyicimiz. Fatma Nurten Demirkol, güftesi ve bestesi Baki Çağlıoğlu'na ait Nihavend şarkıyı seslendirdi. Aşka gönül vermem, aşka inanmam. 8.55'e gösteriyor saatlerimiz sevgili dinleyenler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarında Sabahın Namesi'nde şimdi güzel bir şarkı dinleyeceğiz. Hacı Bektaş Köşektaş Köyü'nden Durmuş Altuntaş bu şarkıya ortak oluyor. Eşi Zülbahar Altuntaş, kız kardeşi Elif Akdemir, torunları

Bektaş Köşektaş Köyü'ne sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Süleyman Altuner de bizlere merhaba demişti. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli, yine Tavşanlı halkı ve TRT Name dinleyenleriyle birlikte bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında. İzmir Buca'dan Ahmet Uzağ sıradaki şarkıyı eşi Zeynep Hanım'a, çocukları Hasan, Merve, Emine ve torunu Mert Uzal'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Son olarak Osmaniye'den Fahri Özdemir eşi Fadime Hanım'a armağan etmiş bu eseri. Osmaniye'ye de sevgi ve selamlarımızı gönderelim. Efendim şimdi güftesi Rıza Polat Akkoyunlu'ya, bestesi Selahattin Pınar'a ait Kürdili Hicazkar şarkıyı dinleyeceğiz. Muazzez Abacı'nın icrasıyla Süleyman Altuner'in isteğini yerine getiriyoruz. TRT Name dostları Niksar'daki ve Adana'daki tüm sevdiklerine armağan ediyor bu şarkıyı. Yalancıdır hep aynalar, gir kalbime gör kendini. Gerçek yüzün bir bende var, gir kalbime gör kendini.

Gaziantep'ten Ali Özyener gönül dolusu sevgilerini gönderiyor tüm sevdiklerine. Dilara Acıburç Göksu, Mustafa Batur, Mustafa Uslu ve koro arkadaşları için istemiş bu şarkıyı Fatma Arslanoğlu'nun icrasıyla. Güftesi ve bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Nihavend şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Alanya'dan Zeki Özceylan, eşi Süheyla Hanım, oğlu Emre, gelini Özge ve torunu Mavi Özceylan'a armağan ediyor bu şarkıyı. Uşak'tan Şahap Ünal, yine torunu Ares'le birlikte bu esere ortak oluyor. Erol Çelik, Kara Elmas Yer, Zonguldak'tan selamlamış tüm TRT Name dostlarını, en güzel eserlerin hepsi tüm dinleyenlerimiz için gelsin demiş. Teşekkür ediyoruz. Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden Ümit Sağlam, Eskişehir'den Zeki Gül, Ankara'dan Sinan Işık TRT Name dostlarına selam veriyor. İzmir Ürkmez'den Hamise Aracı da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Teşekkür ediyoruz. Aynı zamanda Tekirdağ Körfez Liman'dan Muharrem Yalçın da yine güzel sözleriyle bizleri mutlu etti. Teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyelim. Ve hep birlikte şimdi Fatma Arslanoğlu'nun icrasıyla Nihavend şarkıyı dinliyoruz. Büyüleyen gözlerinde yeşil yeşil bakıyorsun, sevdalanmış yüreğime damla damla akıyorsun.

Hatay Antakya'dan herkese günaydın diyor dinleyicimiz. Efendim bu şarkıyı eşi Serpil Hanım'a ve tüm sevdiklerine armağan ediyor. Halil Soyer'in sözlerine hayat verdiği, Hüseyin Soysal'ın bestesini yaptığı Hicaz şarkıyı Mehsen Özşimşir söylüyor şimdi.

0: TRT Name.
1: Burdur Esen Evler'den Zeki Gün sıradaki şarkıyı ailesine, dostlarına ve sevdiklerine armağan ediyor. Ordu'dan Leyla Çobuk, Bilecik Bozüyük'ten Aziz Ceviz, aynı zamanda Mehmet Andıs Antakya'dan bir sıra günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Şimdi isteğini yerine getireceğiz. Efendim Hasip Uygun yine bizlere Manisa Salihli'den sevgilerini göndermiş, dostlarıyla ve ailesiyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Afyon İşehisar'dan Recep Kalkan ve Oktay Hançer bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasında. Bazen isteklerde, iletilerde sıralamalar değişiyor, yazılar değişiyor. Bunun için kusura bakmayın diyoruz. Gülden Marmara güftesi ve bestesi Yusuf Balkesen'e ait Hicaz şarkıyı seslendiriyor şimdi. Madem ki gidiyorsun bırakıp burada beni, bir daha seyredeyim, ne olur dur da seni.

Uşak'tan Meral Özhan'ın isteğiydi bu şarkı. İhsan Güvenç'in icrasıyla dinledik. Arkadaşı Hatice Savcı Özen'e ve TRT Name dostlarına armağan etti dinleyicimiz. Efendim Ayşe Kartopuz bizlere günaydın diyor. Sevgilerimizi gönderiyoruz. Ordu Fatsa'dan Mustafa Ayla Aydemir yine günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında. Reyhan Baş Samsun'dan tüm sevdiklerini ve dostlarını ortak ediyor bu şarkıyı, eşine ve ablasına armağan ediyor bu eseri. Şimdi Muallim İsmail Hakkı Bey'in Ölümsüz eserini dinliyoruz. Oktay Hançer'in isteğini yerine getiriyoruz. Erciş'e de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Bu şarkıyı eşi Mihri Didem Hanım'a, çocukları Elif ve Esma'ya ve tüm TRT Name dinleyenlerine armağan ediyor. Bekir Ünlü Ataer söylüyor, Fikrimin İnce Gülü.

Ben Selda Karayiğit, TRTname dostlarını ve sevdiklerine günaydın diyor ve bizden Güftesi Güzide Taranoğlu'na, bestesi Osman Babuşçu'ya ait Nihavend şarkıyı istemiş Emel Sayın'ın icrasıyla dinleyeceğiz bu güzel eseri. Efendim Antalya'dan Coşkun Bakan da sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Aynı zamanda hemen bakalım dinleyicilerimize, Arzu Akgül Bostancıeri Gaziantep'ten çocuklarıyla birlikte bu şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Beypazarı'ndan İzzet Yücel, aynı zamanda Serdal Karakaya Manisa Turgutlu'dan Güler Cansever Öztürk bizlere yine selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Radyosu açık olan herkese armağan ediyor bu şarkıyı. Bizden bir şarkı istemiş dinleyicimiz. Yetiştirebilirsek mutlaka yer vereceğiz. Yetiştiremezsek size bu şarkıyı armağan ediyoruz. Şimdi Selda Karayiğit'in isteğini yerine getiriyoruz. Emel Sayın söylüyor. Kanımda kıvılcım, canımda ateş, dünyama sendir. Yürür gibisin.

Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'nun isteğini yerine getiriyoruz. TRT Name dinleyen tüm güzel insanlara günaydın diyor dinleyicimiz ve bu şarkıyı Saffet Bilir, Uğur Heybeli ve Zeki Özceylan'a armağan ediyor. Efendim Trabzon'dan Emine Atamer de yine bu esere ortak olan dinleyicilerimiz arasında Hasan Yılmaz Akaslan'a ve sevdiklerine armağan ediyor bu eseri. Sakarya Camii'den Zafer Özkar'a, Fatma Açan, Ali Yöntem, Musa Özçelik, Şükrü Özdamar, aynı zamanda Fevzi Çoldaş, Fevzi Akşen, Murat Sıcak ve Mustafa Ayla Aydemir'e armağan etmiş bu şarkıyı. Taner Şen bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Gaziantep Nizibe'de sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Balıkesir Bahçelievler'den Talat Boztepe, Antalya Korkuteli Avdan Köyü'nden Hasan Cengiz, Mahir Tekin, Recep Yılmaz, İbrahim Kaya ve Ali Tunç'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Samsun Terme Yazlıklar'dan Ayla Seyhan, keyifle dinliyorum, iyi ki varsınız demiş. Çok teşekkür ediyoruz, iyi ki siz varsınız ve dinleyicimiz bu şarkıyı ailesine ve dostlarına armağan ediyor. Ünye'den Ergin Hasdemir, Derya ve Turgay Türkmen çifti için bu şarkıyı armağan etmek isterim demiş. Bartın'dan Kemal Bulut bizleri selamlıyor. Ankara Ümitköy'den Ferit Korkusuz ve sevdiklerini armağan ediyor bu şarkıyı. Niksar'dan Selami Kabakçı, Samsun Atakum'dan Ceyran Şimşek Ayar, Zeki Başoğlu ve aynı zamanda Niğde'den Fikret Dikmen de bizlere günaydın demiş. Hep birlikte dinliyoruz Aylin Şengün Taşçı. Halil Aksoy'un Yaven şarkısını seslendiriyor. Unutmadım seni bir an, bir alevsin kalpte yanan, akıp duran zalim zaman, söyler bizim şarkımızı.

Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik Sabahın Namesi dinleyenlerini ve TRT Name dinleyenlerine günaydın diyor ve bu şarkıyı eşi Saynur Hanım'a torunları Elif Göktuğ, Duygu, Kıvanç, Selcan, Efe, Ahmet Yiğit, Elanur ve Yaz Özçelik'e armağan ediyor. Mustafa Sağyaşar'ın icrasıyla güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadettin Kaynağı ait Karcuar şarkıyı dinleyeceğiz. Efendim Benal Aslan Taraz'da bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasında Zehra Bıçakçı yine sevdikleriyle birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Turgutlu'dan Doğan Çizmeci, Eskişehir'den Tuncel Erol ve Erdek'ten Gülsefa Koç Yiğit Can Polat TRT Name dinleyenlerine selam verip sevgilerini gönderen dinleyicilerimiz arasındaydı. Mustafa Sağyaşar'ın icrasıyla sevdiğimiz bir şarkıya eşlik ediyoruz şimdi. Kara bulutları kaldır aradan, beri gel gönlüme, çağlayanım gel.

0: İstek zamanı.
1: Efendim Hacer Kaya Ankara'dan bizlere günaydın diyor. Hacer Kazan Kaya eşi Coşkun'la birlikte bu şarkıya ortak oluyor. Zişan Avcı Ayvalık'tan selamlamış bizleri ve eşi Reşit Avcı'ya armağan etmek istiyor bu şarkıyı. Kahramanmaraş Avşin'den Mehmet Turan, İhsan Demircioğlu yine bizlere selam veren dinleyicilerimiz arasındaydı. Osman Selçuk Altun, Karamürsel'den eşi Pınar Çetin Altun ve TRT Name dostlarına armağan ediyor bu şarkıyı. Ahmet Emin Madran, Aydın'dan selamlamış babası Şakir Madran'a ve sevdiklerine armağan etmiş bu eseri. Kastamonu Tosya ilçesinden Özdilek Çeltik, eşi Suat Bey'e ve oğlu Serhat'a ve gelini Tülay'a armağan ediyor bu eseri. Nesrin Çeltik bizlere günaydın diyor. Ailesiyle birlikte yine bu dinleyeceğimiz şarkıya ortak olan dinleyicilerimiz arasında Dilber Kaymakçı Samsun'dan güzel bir gün olsun Burçin Hanım demiş. Öyle olsun. Sezer Karadeniz, Melahat Hanım ve emekli öğretmenlere armağan etmiş bu şarkıyı. Eski dostları istemişsiniz bizden. Artık süremizin çok son dakikalarına yaklaşıyoruz. Gönül isterdi ki mutlaka tüm dinleyicilerimizin isteklerini yerine getirelim. Şimdiki dinleyeceğimiz şarkıyı da size armağan ediyoruz. Mehmet Uluyurt, Kütahya Gediz'den selamlıyor bizleri ve Manisa Ortaköy Yunus Park'ta çalışanlar dinliyormuş. Selam ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Kolaylıklar diliyoruz efendim. Müzeyyen Yücearda Bulut, Altınoluk Fener'den selamlamış. Yine Bodrum Gündoğan'dan Semiha Kılıç Yılmaz bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Son olarak Türkan Akbeniz de Antalya'dan günaydın diyor. Funda Arar'ın icrasıyla. Güftesi Aslan Tunçatay'a, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait izlam şarkıyı eşlik ediyoruz şimdi. Dilimi bağlasalar anmasam hiç adını, gözümü dağlasalar görmesem hiç yüzünü.

Polatlı'dan Nurten Şenmerdan'ın isteğini yerine getiriyoruz şimdi sabahın namesinde. Efendim Arif Beşdemir de bu şarkıya ortak oluyor. Karaburun Morduğan'dan Serap Yıldırım'la birlikte ortak oluyor. Bugün doğum günüymüş dinleyicimizin. Sağlıklı, huzurlu, nice güzel yıllar diliyoruz. Rahman Çolak da bizlere günaydın diyor Trabzon'dan. Ben sessiz dinleyici olarak katılıyorum programınıza demiş. Sıradaki şarkıya talibim Burçin Hanım. Trabzon'a sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sağ olunuz, var olunuz. İsmet Draganlı, aynı zamanda Lokman Çetinel, Afyon İçehisar 4 yoldan herkese günaydın diyor. Ve sıradaki şarkıyı TRT Nave dinleyen tüm dostlarına armağan etmiş dinleyicimiz. Aynı zamanda bakıyoruz Osman Bey bizlere yine hayırlı sabahlar dileyen dinleyicilerimiz arasında Aslı Söğüt ve aynı zamanda annesi ve babasına armağan ediyor bu şarkıyı. Teşekkür ediyoruz. Osman Yalçın da Denizli'den yine bizlere günaydın diyen dinleyicilerimiz arasındaydı. Ne güzelsiniz, sağ olunuz, var olunuz. Efendim şimdi Alparslan, sevgili yapımcımız Alparslan Kara İbrahimoğlu sizler için güzel bir şarkı hazırladı. Hep birlikte onu dinliyoruz.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından hazırlayıp sunduğumuz Sabahın Namesi'nde bugün de programımızın sonuna geldik sevgili dinleyenlerimiz. Yapımcımız Alp Aslan Kara İbrahimoğlu, teknik yönetmenimiz Ramazan Özbay ile birlikte mikrofon başında ben Burçin Tabur. Bu sabahı bizimle paylaşan mesajlarıyla ve gönül birlikteliğiyle programımızı eşlik eden tüm radyo dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz. Gönlünüzden nameler eksik olmasın. Muazzez Ersoy'la veda ediyoruz sizlere. Bir fincan kahve olsam 40 yıl hatırım vardı. Ömrümü sana verdim. Dönüp baksan ne vardı. Sevgiyle kalın, hoşça kalın efendim.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: İyi günler, ben Büşra Tayırdam. Haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerde bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Asla genel af niteliği taşımamalıdır dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Önce il başkanlığı yapan isimlerle bir araya gelen Özel, kendi dönemindeki parti meclisi ve merkez yönetim kurulu üyeleriyle görüştü. Toplantıların ardından açıklama yapan CHP İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, yeni parti için birkaç gün içinde İçişleri Bakanlığı'na başvuru yapacaklarını söyledi. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK toplantısında 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Piyasalarda gözler bu hafta Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu bugün yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Yeni sezon öncesi futbol güvenliği için önemli zirve bugün Riva'da yapılacak. İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile ilgili kurumlar stadyum ve tribün güvenliğini değerlendirecek. Yeni sezonun yol haritası belirlenecek. Hedef, saha ve tribün olaylarını en aza indirecek güvenli futbol ortamını oluşturmak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Bursa'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda yönetmen Ezel Akay ve kardeşi gözaltına alındı. Evde yapılan aramada özel düzenekle yetiştirildiği değerlendirilen kenevir bitkileriyle çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yer aldı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran, Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. ABD 2027 yılı için rekor bir savunma bütçesi belirledi. 1,5 trilyonluk savunma bütçesi tartışmalarla Temsilciler Meclisi'nden geçti. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Katil İsrail'in Gazze şeridine saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. Soykırımcı ordu, Gazze şeridinin güneyini ve orta kesimlerini yoğun ateşle hedef aldı. 3 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ise Filistinlilere ait 5 evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. Hamas lideri Halil el-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Haberleri sunduk.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günü yine TRT Name frekansında geçmiş zaman olur ki programında karşılıyoruz. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Kendimizden birçok şey bulduğumuz o güzel şarkılarla bugün de harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Yine kalbimizi bir kitap gibi okuyan ve ruha dokunan bestelerini musikiye armağan eden bestekarlar, dizelerini bizlere armağan eden söz yazarlarının o harika eserlerinde sizleri geçmişten günümüze keyifli bir yolculuğa çıkaracağız. İlk olarak bir Gavsi Baykara şarkısında Yaşar Özel'i ağırlayacağız. Sanatçının 1976 yılında yayınlanan ve 12 şarkıdan oluşan albümünden bir eser dinliyoruz. Albüme adını veren bir şarkı. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Ankara Radyosu'nun sevilen sanatçısı Ela Altın yine sözün hak makamında çok özel bir şarkıyla bizlere seslendi. Evet kıymetli dinleyenler, geçmişin kapılarını araladığımız nostaljik yayınımızda şimdi 1989 yılına uzanıyoruz ve Zeki Müren'in Sev Beni albümünden beste ve güftesi sanatçının kendisine ait olan şarkıya kulak veriyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Nostalji kaydı 2006 yılında yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturulan bir Ferit Sıdal şarkısı dinledik. Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Güfte Kemal Şakir Yakar'a aitti. Evet efendim, şimdi ise benim çok sevdiğim, söylemekten, dinlemekten de çok keyif aldığım bir eser var sırada. Tabii ki bu güzel şarkıyı Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alışkınız. Ancak Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde de çok güzel bir düzenlemeyle yer verildi Saadettin Öktenay'ın bu eserine. Şimdi Hicaz makamında ve güftesi İlkan Sana ait bu sevilen şarkıyı Hasan Eylen icrasıyla dinliyoruz. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

İcra ettiği eserler dışında yapmış olduğu beste çalışmalarıyla da musikimize katkılar sunan kıymetli sanatçımız Zekai Tunca'ya ait sitem dolu bir aşk şarkısına kulak verdik. Yine usta bir sesten dinledik bu sevilen şarkıyı. Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikteydi. Sevgili geçmiş zaman olur ki dinleyenleri, Hicaz makamında şarkılarla kalplere dokunmaya devam ediyoruz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Sami Aksu seslenecek bizlere. Hüsnü Üstün'ün Güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını söyleyecek. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla.

Ankara Radyosu'na uzandık. Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı Hicaz şarkısını Alper Diler'den dinledik. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki dedi sanatçımız. Efendim, gerçekten seven kalpler için ilgi, alaka, yaklaşım arz talep meselesi midir? Yoksa zaten kendiliğinden gelişen duygular mıdır? Siz ne düşünürsünüz bilemiyoruz. Ama yine de siz olun. Sevginizi onu hak edenlerden esirgemeyin. Zira sevgi paylaştıkça güzel diyoruz ve şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi zaman tünelinde 2013 yılına yakın bir geçmişe uzanalım ve yine Hasan Eylen'in Hüzün isimli albümünden Hicaz bir şarkıya kulak verelim. Güfte Vural Şahin, beste Halil Gürdal İnal imzalı. Sevdanın yolunda son durağımsın.

Değerli sanatçı ve bestekar Yıldırım Gürses'in unutulmaz şarkılarının yeni düzenlemelerle piyasaya sunulduğu 1999 yapımı Anılarla Yıldırım albümünden Hicaz makamında güftesi Mustafa Sevilen'e ait çok güzel bir şarkı dinledik. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Efendim bu ritmik güzel şarkının hemen ardından şimdi bir parça daha ritmimizi düşürüyoruz ve Kürdili Cazkar makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Avni Anlı'nın sözleri Şahin Çandır tarafından kaleme alınan bir şarkısı. Emel Sayın'ın 1996 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümündeki kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Geçmesin günümüz sevgilim yasla. O güzel başını göğsüme yasla. Alaaddin Yavaş Hoca'nın güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdili Cazker şarkısını Nesin Körükçü seslendirdi. Evet, hareketli eserlerle yolculuğumuz sürüyor. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Tülay Cönik bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1996 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz eser Şadi Kurtuluş'un sözlerini kaleme aldığı Kürdili Hicazkar makamında bir zeki duygulu bestesi. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

Radyosu sanatçılarından Seda Gökkadar, Hasan Esen'in Güftesi Fatma Onur'a ait şarkısını seslendirdi. Korkuyorum sana nazar değecek. Bu Kürdeli Cazkar makamındaki hareketli şarkının ardından yayınımızı yine en özel eserlerle sürdürüyoruz. Şimdi Nihavend makamında şarkılarla yolculuğumuz sürecek. Bir Muzaffer İlkar bestesine kulak vereceğiz. 70'li yıllara uzanacağız. Sözlerini Fakih Özen'in kaleme aldığı şarkıda Behiye Aksoy bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1972 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

Bir alev, bir ışık senin bakışın. Gözlerin içimde yanar gibidir. Belkıs Dikmen, Avni Anıl'ın unutulmaz şarkısıyla bizlere seslendi. Nihavend makamında bestelenen bu dizeler ise Hilmi Soykut imzalıydı. Efendim, nostaljik yolculuğumuza şimdi Mustafa Sağyaşar'la devam ediyoruz. Erol Sayın'ın unutulmaz şarkısıyla bizlere sesleniyor sanatçı. Hep ağlattı beni kaderim.

Ufacık tefeciktin, yemyeşil gözlerin vardı. Yıldırım Gürses beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend şarkıyla konuğumuz oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi 1969 yılına uzanıyoruz ve çok sevilen bir sese kulak veriyoruz. Handan Kara, Arif Sami Toker'in sevilen şarkısıyla bizlere seslenecek. Geldi yine güzelim yaz, gönül eğlensin biraz. Diliyoruz ki yaz günlerinizde en az bu şarkı kadar şen ve mutlu geçsin efendim.

Sevgili Belkıs Özener, o güzel icrası ve bu unutulmaz şarkıyla bizleri yine Yeşilçam'da güzel bir gezintiye çıkardı. Nihavend makamındaki eserin güftesi Turgut Yerkent, bestesi Saadettin Öktenay'a aitti. Evet efendim, Yeşilçam sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Emel Sayın'ın 1974 yapımı, başrollerini Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Kemal Sunal gibi unutulmaz isimlerle birlikte paylaştığı Mavi Boncuk filminde seslendirmiş olduğu bir şarkı var sırada. Güfte yine Turgut Yerkent imzalı, Muhayyer Kürdi makamındaki eserin bestekarı ise Selahattin Altınbaş. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

0: Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Saadettin Öktenay'ın sözleri Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınmış Acem Kürdi şarkısını Gönül Akkor icrasıyla dinledik. Efendim, nostaljik birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Muayyer Kürdi şarkısını dinleyeceğiz sanatçımızdan. Uğrunda kahrolup her gün yanmaktan, korkarım ben sana aşık olmaktan.
1: Uğrunda kahrolup her gün yanmaktan, korkarım ben sana aşık olmaktan. Hasretinle yanıp seni anmaktan, bir günde saçlarım bembeyaz olur. Sesimi duy artık, halim çok yaman. Gençliğim dillerde oldu bir roman. Gelin olduğunu duyduğum zaman, bir günde saçlarım bembeyaz oldu. Sen verdin gönlüme derdi kederi, yaşadım diyemem sensiz günleri. Başında görünce beyaz tülleri, bir günde saçlarım bembeyaz oldu.

Değerli sanatçı Samime Sanay ile 1993 yılına uzandık. Sanatçının Ben Sana Mecburum albümünden bir Ziya Taşkent şarkısı dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki eserin güftesi ise Bekir Mutlu imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün yine özel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Türk şiir geleneğini incelikle kullandığı aruz ve hece kalıplarıyla harmanlayarak sürdürmüş olan ve şiirlerinde daha çok sevgi ve aşkı en saf, en temiz haliyle dile getiren Yunus Emre'nin şiirinden bir dörtlük de sizlere seslenmek istiyoruz. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise demiş Yunus Emre. Evet kıymetli dinleyenler, gönül Allah'ın tahtıdır. Allah gönüle bakar. Eğer bir kimse bir gönlü yıkarsa o iki cihanda da

bedbaht olur. O yüzden bizler de gönül kırmayalım. Bu fani dünyada bizi seven kalplere sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşalım ve gönüllerde iyilikle yer alalım. Bu güzel dilekleri şimdi şarkılarla taşlandırmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Sanatçı Aşkın Tuna'nın bestesi Erol Sayan'a ait bir eseriyle bizlerle birlikte olacak. Bir güneşe bir de sana bakamam, bir ateşi bir de seni tutamam. Yani 1987 yılında yayınlanmış olan albüme ismini veren haliyle Özledim Seni.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Süheyla Eren, Neşet Tokatlıoğlu'nun sevilen Muhayyer Kürdi eserini seslendirdi. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimize yanan aşk ateşi gün gelip sönecek miydi diye sordu. 2016 tarihli bu kaydın ardından 2006 yılında değerli sanatçı Sami Aksu'nun seslendirmiş olduğu Kürdi bir esere kulak vereceğiz. Döneminde gerçekten çok sevilen ve büyük yankı uyandıran bir Selim Öztaş bestesi. Güzgülleri sizin.

güzel duygusal şarkının ardından ne yazık ki veda vaktimiz geldi çattı değerli dostlar. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle duygularınıza ortak olmaya çalışıyoruz. Dileriz bugün de keyifli dakikalarınıza şarkılarla eşlik edebilmeyi başarabilmişizdir. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Amir Ateş bestesinde Melda Kuyucu Kılıç ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın.

0: Geçmiş zaman olur ki.
1: Saat 12.
2: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Atayır'dan haberleri veriyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını söyledi. Bu konuda siyasi partilerde bir anlayış birliğinin olduğunu belirtti. Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefindeki kritik eşik olan düzenleme için bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Asla genel af niteliği taşımamalıdır, dedi. CHP'ye veda eden ve yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel, ekibiyle yol haritasını belirliyor. Özel, bugün bazı CHP milletvekilleriyle gruplar halinde toplantı yapacak. Toplantıda Özgür Özel'le birlikte hareket ederek partiden ayrılacak isimler netleştirilecek. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil, dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK toplantısında 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Piyasalarda gözler Merkez Bankası'nın bugünkü faiz kararına çevrildi. Para Politikası Kurulu yılın 5. faiz kararını açıklayacak. Karar metninde yer alacak mesajlar yakından izlenecek. Gelecek dönem para politikası beklentilerine ışık tutacak. Yeni sezon öncesi futbol güvenliği için önemli zirve bugün Riva'da yapılacak. İçişleri, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile ilgili kurumlar stadyum ve tribün güvenliğini değerlendirecek. Yeni sezonun yol haritası belirlenecek. Hedef, saha ve tribün olaylarını en aza indirerek güvenli futbol ortamı oluşturmak. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirilen sistemlerle dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine desteğin süreceğini ifade etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda yürütülen Ahmet Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Bu kapsamda Ece Üner, Öykü Serter, Gökhan Özoğuz ve Fatih Portakal'ın da arasında olduğu 5 isim ifadeye çağrıldı. Serter, Özoğuz ve Üner'den sonra Fatih Portakal da Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na gitti. İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan 30 şüpheli adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de yer aldı. Tunceli'de 6 yıl önce kaybolan Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'e ait yazışmalar üzerine Ankara'da 2 kişi daha gözaltına

alındı. Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik tehditlerinin dozunu artırdı. İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın yapılacak bir anlaşmaya hazır olmadığı iddiasını yineledi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran'da Körfez'deki Amerikan üslerini hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler Kızıldeniz'de Suudi Arabistan tankerlerine saldırı düzenledi. Ankara, Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası tehdidini kınadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Suudi Arabistan'la dayanışma içinde olduğumuzu bir kez daha teyit ediyoruz açıklaması geldi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Katil İsrail'in Gazze şeridine saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor. Soykırımcı ordu Gazze şeridinin güneyini ve orta kesimlerini yoğun ateşle hedef aldı. 3 Filistinli hayatını kaybetti. Batı Şeria'nın Beytüllahim kentinde ise Filistinlere ait 5 evi ruhsatsız olduğu iddiasıyla yıktı. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: TRT Name.
1: Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Ankara Radyosu'nca hazırlanan TRT Name'de yayınlanan Moskı Bahçesi programından hepinizi en derin sevgi ve saygılarımızla selamlayarak programımıza başladık efendim. Program yapımcımız Gülay Elden, ton meisterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Didar Aliye Koyuncu bugün sizlerle birlikteyiz. Ve bu hafta Genç Sesler köşemizde sevgili Büşra Ceylan ve Batuhan Savaşçı bizlerle birlikte olacaklar. Bugün stüdyomuzda bulunan TRT Ankara Radyosu'nun birbirinden kıymetli saz sanatçılarını hemen takdim edelim. Kemanda Korhan Gülderen, viyolada Kumsal Okur, kanunda İlhami Çetik, udda Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı ve ritim sazda Bilal Bilke bugün bizimle birlikteler. Efendim programımıza muayyer makamında eserlerle başladık. İlk eserimiz Muhayyer Peşrevdi, Tamburi Cemil Bey'e aitti. Bir kısmını icra ettikten sonra kıymetli sazlarımız hemen arkasından sevgili Büşra ile beraber Sana Gül Gonca Diyorlar, Bana Şeyda Bülbül eserini seslendirdik. Nuri Halil Poyraz'a ait olan ve hemen arkasından Lemi Atlı'nın yine aynı makamdaki eseri Gezdim Yürüdüm Dün Gece Hicranımı Yendim eserini seslendirdik. Ve programımız yine tüm hızıyla devam ediyor. Yine aynı makamda bir eser.

eser var şimdi sırada. Hepinizin de çok severek dinlediğini ve icra ettiğini düşünüyorum. Muhayyer makamında Saadettin Kaynağı ait olan bir eser. Akşam yine gölgen, yine gölgen, yine akşam eserini şimdi genç öğrencimiz Büşra Ceylan'dan dinleyeceğiz.

0: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu güzel eseri Büşra Ceylan'dan dinledik. Kendisinin sesine gönlüne sağlık diyoruz. Büşra'cığım, hazır eserini de okumuşken mikrofon başında sana bir merhaba diyelim. Bir tanıyalım seni.
1: Merhaba hocam.
0: Hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın, iyisin?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Çok heyecanlandım. Bu heyecanı tatmama vesile olduğunuz için teşekkür ediyorum.
0: Bizler teşekkür ederiz. Sizin gibi genç arkadaşlarımızı burada ağırlamak bizler için çok kıymetli. Sizleri dinliyoruz, sizlerle tanışıyoruz, sohbet, muhabbet ediyoruz. Bizim için çok güzel bunlar. Biz de çok şanslıyız bu konuda. Sesine gönlüne sağlık. Çok da zor bir eserdi. Severek icra ettin. Biz de öyle severek dinledik.
1: Çok seviyorum hocam müziğimizi. Elimden geldiğince doğru bir şekilde icra etmeye çalışıyorum.
0: Ne mutlu, ne güzel. Sizlerden sonra da inşallah daha kendini geliştirmeye çalışan nesillerimiz yine olur.
1: İnşallah.
0: Kendinden biraz bahset. Okul

0: okulun, hedeflerin nedir, nasıldır?
1: Ben şu anda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde 3. sınıf ses eğitimi öğrencisiyim. Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı'nda.
0: Çok güzel.
1: Müziğimizi az önce de belirttiğim gibi çok seviyorum. Burada sizin gibi usta ses sanatçısı, usta saz sanatçısı hocalarımla olmak benim için çok kıymetli. O yüzden çok mutluyum. Doğru bir yerde olduğumu hissediyorum, ait hissediyorum kendimi.
0: Ne mutlu bizlere. Bizler de sizleri görünce çok mutlu oluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Yine küçük küçük Batuhan'la da sohbet edeceğiz.
1: Ben teşekkür
0: Şimdi
1: ederim.
0: eserlerimizle devam edelim. Şimdi Muhayyer Kürdi makamında bir şarkı var. Ben seslendireceğim. Bakışı çağırır beni uzaktan eserini seslendireceğim. Bestesi Selahattin Pınar'a, güftesi Fuat Edip Baksı'ya ait.

Evet efendim, bu güzel Muayyer Kürdi eserden sonra Kürdeli Cazkâr makamına geçiyoruz. Taksimimizi Gökhan Macit Udu'yla yapıyor efendim. Tahsin Karakuş'un bir bestesi var sırada. Bir gün görmese gönlüm seni...

Kürdili Cezkar makamında Tahsin Karakuş'un eserini seslendirmeye gayret ettim. Taksim içinde Gökhan Macide. Çok teşekkür ediyoruz. Ellerine, emeklerine sağlık. Efendim, programımız devam ediyor. Yine aynı makamda benim seslendireceğim bir eser var. Muzaffer İlkar'a ait bestesi. Gel sen bize akşam, yine mehtap görünsün diyeceğiz.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımızı yarılamış bulunmaktayız ve yine sizlerle birlikte, birbirinden kıymetli bestekarlar, saz sanatçılarıyla birlikte, konuklarımızla birlikte birbirinden güzel eserleri seslendirmeye gayret ediyoruz efendim. Hemen programımızı hatırlatalım. Musiki Bahçesi programımız her perşembe saat 13-14 arası TRT Name radyo frekansından sizlerle birlikte olmaya devam ediyor efendim. Lütfen randevularınızı ayarlayınız, radyolarınızın başında olunuz. Şimdi iki tane icazkar makamında eserimiz var. İlk eserimiz Sabri Süha Ansen'e ait olan Senelerce Aşkı Anmış, Mahzun Kalpler Hep Aldanmış. İkinci eserimiz yine aynı makamda Neveser Kökteş'e ait olan bestesi ve güftesi Neveser Kökteş'in Gül Dalında Öten Bülbülün Olsam eserlerini sevgili Büşra Ceylan'la birlikte icra etmeye çalışacağız. Buyursunlar efendim.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, programımız devam etmekte. Hicazkar makamındaki eserlerden sonra şimdi genç arkadaşımız Batuhan Savaş'ı mikrofon başına aldık ve küçük bir sohbet edelim istiyoruz. Batuhan'cığım hoş geldin.
2: Hoş buldum hocam.
1: Nasılsın, iyisin?
2: Teşekkür ederim, çok şükür iyiyim, siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederiz, sağ ol. Seni burada görmek çok güzel.
2: Sizleri de burada görmek çok güzel. Sizlerle hocalarımız sizi.
1: Sağ ol. Kemanınla buradasın. Sazlarımızın arasında sen de bizlere eşlik ediyorsun. Aynı zamanda şimdi arkadaşın biraz sonra Büşra bir eser seslendirecek. Onun önüne de bir keman taksimi yapacaksın Muhayyer Kürdi makamında.
2: Evet hocam, sayenizde.
1: Estağfurullah. Sizleri burada görmek gerçekten çok güzel. Kendinden biraz bahseder misin? Okulun, eğitimin, hedeflerin?
2: Şöyle, gençlik korosundan bu sene mezun oldum. Daha yeni. Aynı zamanda konservatuardan lisans eğitiminden bu sene mezun oldum. Hı hı. Türk müziği bölümünden. Ve şu an Ankara

0: Kırıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Türk Din Musikisi bölümünden yüksek lisans bölümünü kazandım.
1: Maşallah.
0: Nasipse Eylül'de yeni bir başlangıç yapacağız. Tabii ki hayallerimiz buralarda sizinle inşallah hocalarımla çalmak, Kültür Bakanlığı'nda, TRT'de çalmak. Bakalım.
1: Yolun bahtın açık olsun inşallah.
0: İnşallah.
1: Tabii
0: Teşekkür
1: ki
0: ederim
1: Abdi Altınbaş
0: hocam.
1: öğretmenimiz, Nurten
0: Tabii.
1: Demirkol
0: Nurten
1: öğretmenimiz sizleri ilmek ilmek işliyorlar. İkisine de selam olsun. Çok teşekkür
0: selamlar.
1: ediyoruz. Tamam, senin yerini alabiliriz. Çok
0: Teşekkür
1: teşekkür ederiz
0: ederim.
1: Batuhan'cığım. Şimdi Muayyer Kürdi makamında bir şarkımız var. Demin de söylediğimiz gibi genç arkadaşımız Büşra Ceylan seslendirecek. Hemen öncesinde Batuhan Savaş, deminki sohbet ettiğimiz genç arkadaşımız kemanıyla taksim yapacak. Muayyer Kürdi makamına kulaklarımızı ısındıracak. Bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Vecdi Bingöl'e ait olan Gönlüm Özledikçe Görürdüm Hele eserini dinliyoruz efendim.

Evet, kıymetli konuklarımıza Batuhan Savaşçı'ya taksimi için, Büşra Ceylan'a da icrası için çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir eserdi ve programımızın sonuna yaklaşırken efendim, şimdi Muayyer Kürdi makamında Nazif Girgin'in bir bestesi var. Akşam olunca yarelerim sızlar, ben seslendirmeye gayret ediyorum. Buyursunlar.

Evet, kıymetli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna geldik. Bugün bize ayrılan sürenin sonundayız efendim. Program yapımcımız Gülay Elden, ton masterimiz Enver Ergun, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben Didar Aliye Koyuncu. Genç arkadaşlarımız Büşra Ceylan ve Batuhan Savaşçı'ya çok teşekkür ediyoruz. Sazlarımızı hemen takdim edelim. Kemanda Korhan Güldaren, viyolada Kumsal Okur, kanunda İlhami Çetik, udda Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Bilal Bilke ve yine kemanıyla genç arkadaşımız Batuhan Savaşçı. Bugün bizimlelerde, hepsine çok teşekkür ediyoruz. Haftaya aynı gün ve saatte tekrar buluşabilmek dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılıyoruz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: 14.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Erzurum Kongresi'nin 107. yılı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Erzurum Kongresi milletimizin esareti reddederek kaderine bizzat sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktasıdır, dedi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı. Kurtulmuş, bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımamalıdır, dedi. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malul, vazife malulü, dul ve yetim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Tayfun savaş uçağı tedariki ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallık'a gideceğini duyurdu. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, geliştirilen sistemlerle dost ve kardeş ülkelerin güvenliğine desteğin süreceğini ifade etti. Avrupa genelindeki pek çok havalimanı ve havayolu şirketinde röterler yaşanırken, İstanbul'daki havalimanları zamanında kalkış varış performansıyla parmak ısırtıyor. Avrupa Havacılık Ağı performans değerlendirmesinde Türkiye'den iki havalimanıyla bir havayolu şirketi zirvede yer aldı. Dijital reklamcılık, e-ticaret ve sosyal medya işbirliklerine önemli düzenlemeler yolda. Gizli reklamlar, sahte tüketici yorumları ve yanıltıcı indirimler yakın takibe alınacak. Yeni düzenleme 1 Ağustos'tan itibaren yürürlükte olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların süreceği mesajını verdi. İran'ın Huzistan eyaletine saldırılarda 2 kişi hayatını kaybetti. İran da Körfez'deki Amerikan üslerine hedef aldı. Yemen'deki İran destekli Husilerle Suudi Arabistan arasındaki gerilim sürüyor. Husiler

gelirim artırdı. Boğaz'dan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Filipinlerin başkenti Manila'da ASEAN toplantıları kapsamında bir araya geldi. Yaklaşık yarım saat süren görüşmenin ana gündem maddesi Ukrayna Savaşı oldu. Cephe hattındaysa sıcak çatışmalar sürüyor, 5 kişi öldü. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak, müsabakanın ardından sosyal medya hesabından "Harikasınız filenin sultanları, yarı finaldeyiz" mesajını paylaştı. Milletler Ligi'nde yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Haberleri dinlediniz.

0: オナーメ。
1: Kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz. İstanbul'dan, müzik stüdyomuzdan selamlıyoruz sizleri. Stüdyo Name programında bugün yine yaklaşık bir saat boyunca radyolarınıza misafir olacağız. Programı hazırlayan Çiğdem Işık, tonmeisterimiz Alican Vatanperver, teknik yönetmenimiz Tuna Şengil. Ben Mehsem Özçimşir, stüdyoda bulunan solist arkadaşlarım Alparslan, Ayfer Er, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik ve Harun Gürbüz. Bizlere eşlik edecek çok kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzler, kanunda İsmail Karaşin, utta Hüseyin İpek, klarnette Suat Diril ve ritim sazda Rahmi Göçmen'le birlikte gününüzü güzelleştirmek dileğimiz. Uşak eserlerle programımıza başlıyoruz. Uşak Peşrevi saz üstadlarımızdan rica ediyoruz. Bestesi Tatyos Efendi'ye ait. Ardından koromuz seslendirecek. Kimseler gelmez senin feryadı ateş bağrına ve hemen ardından bu akşam gün batarken gel diyeceğiz.

0: Gönlüne sağlık.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Efendim, Stüdyoname programımız İstanbul'dan devam ediyor ve çok kıymetli arkadaşım Ayfer Er geldi mikrofona. Hoş geldin Ayfer'cim.
2: Hoş bulduk Mehsem'cim.
0: Yine Uşak makamında dinleyicilerimizin evet, çok sevdiği bir şarkı
2: çok
0: var.
2: Çok da okunan bir şarkı değil.
0: Evet.
2: Ama güzel bir şarkı. Derdimden anlayan yok, halin nedir diyen yok diyeceğiz.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık. Teşekkürler. Efendim, solistler geçidimiz devam ediyor ve mikrofona benim çok kıymetli kardeşim Alp Aslan geldi. Hoş geldin Alp'cim.
1: Hoş bulduk Mesem'cim. Teşekkür ediyorum.
0: Yine çok sevilen bir şarkıyla sesleneceksin dinleyicilerimize.
1: Evet, bestesi Tatyos Efendi'ye ait bir eser. Gamze'deyim deva bulmam, garibim bir yuva bulmam.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık Alpçim.
1: Teşekkür ellerinize ediyorum.
0: Sağlık,
1: sağlık
0: arkadaşlarım. Efendim Uşak Şarkılar'la devam ediyoruz. Stüdyo Name programındasınız. Ayşe Eren Yusuf geldi. Benim çok kıymetli arkadaşım. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Meysemciğim. Bütün dinleyicilerimize de merhaba diyelim tekrar.
0: Yine dinleyicilerimizin çok sevdiği bir eserle sesleniyorsun. Anonsunu senden alalım mı?
2: Tabii ki. Giritsen Asım Bey'e ait çok güzel bir şarkı dediğin gibi. Cana rakibi handan edersin, ben bir nevayı giryan edersin.
0: Zevkle dinliyoruz.

0: Gönlüne sağlık.
1: Teşekkürler.
0: Efendim, Uşak Şarkıların sonuna geldik. Bu şarkıyı da ben seslendirmek istiyorum sizlere. Güfte Halit Bekir Sabarkan, beste Şükrü Tunar. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bin neşe bırak.

0: TRT Name.
1: Efendim, Stüdyo Name programımıza devam ediyoruz. Yine benim çok kıymetli kardeşim Ersin Çelik geldi mikrofona. Hoş geldin Ersin'cim.
2: Hoş bulduk.
1: Kürdilici Asker makamına geçeceğiz.
2: Evet.
1: Yine Kürdilici Asker şarkılarla devam edeceğiz programımıza. Dinleyicilerimizin çok sevdiği bir şarkıyla sesleniyorsun. Ne okuyorsun bize?
2: Ahmet Haşim'in ünlü şiiri Bir Gamla Hazanın Seherinde diye başlayan şiire Süpri Ziya'nın Özbekan'ın şarkısı, bestesi. Kürdilici Asker şarkısı.
1: Makama giriş taksimini kanun sanatçımız İsmail Kareşin'den rica ediyoruz.

0: Gönlüne sağlık. Efendim kıymetli TRT Name dinleyenlerimiz, Stüdyo Name programımız İstanbul'dan devam ediyor. Ve çok kıymetli arkadaşım Ayferer geldi mikrofona. Yine Kürdili Cazkar sizlerin çok sevdiği bir şarkıyla seslenecek sizlere.
1: Evet.
0: Nedir şarkı Ayfer?
1: Cevdet Çağla'nın bestesi, sözler Rüştü Şardağ. Nur salkımısın, gül ki bahar bahtıma gülsün.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Teşekkürler.
1: Gönlüne sağlık. Efendim, solistler geçidimiz devam ediyor. Stüdyo Name programındasınız. Ayşe Eren Yusuf geldi mikrofona. Hoş geldin Ayşe'cim.
2: Tekrar hoş bulduk Meslem'cim.
1: Çok sevilen bir şarkı okuyorsun, yine Kürdili Cazkar.
2: Evet.
1: Ne okuyorsun bizlere?
2: Emin Ongan'ın bir eseri. Gittin bıraktın beni gurbet ellerde, adım Mecnun oldu gezer dillerde.
1: Dinliyoruz efendim.

Gönlüne sağlık. Efendim, Kürdeleyici Asker şarkılar devam ediyor. Sözler Cemal Safi'ye ait, beste Zekai Tunca. Bendeniz seslendiriyorum. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun.

Efendim ellerinize sağlık. Bir Stüdyoname programının daha sonuna geldik. Efendim ben Mehsem Özşimşir, solist arkadaşlarım Alparslan, Ayferer, Ayşe Eren Yusuf, Ersin Çelik ve Harun Gürbüz'dü. Programı sizler için Çiğdem Işık hazırladı. Tonmeisterimiz Alican Vatanperver'di. Teknik yönetmenimiz Tuna Şengil'di. Bizlere bugün eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız kemanda Talat Er, violonselde Dilek Yüzlüer, kanunda İsmail Karaşin, utta Hüseyin İpek, klarnetiyle Suat Diril, ritim sazda Rahmi Göçmen'di efendim. Bütün haftanız güzel geçsin, mucizelerle dolu, sağlık dolu, mutluluk dolu, huzur dolu, bereket dolu bir hafta diliyoruz efendim. Bir Stüdyoname name programının daha sonuna geldik. Ve son şarkımızı koromuzdan dinleyeceğiz. Yine Kürdili Cazkar makamında. Gel sen bize akşam yine mehtap görünsün ve arkasından bestesi Erol Sayan'a ait Gül yüzünde güller solsa ağlarım diyeceğiz. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.

TRT Name. Saat 16. Haberler. Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Filenin Sultanları 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek

finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran, filenin sultanlarını tebrik etti. Yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı. Kurtulmuş, "Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır, asla genel af niteliği taşımamalıdır," dedi. Merkez Bankası yılın 5. faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malül, vazife malülü, dul ve eğitim aylıkları alanların farkları da yarın hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Mecliste yapılan toplantılarda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Yeni parti kuracaklarını açıklayan Özgür Özel'e CHP'den ilk tepki parti sözcüsü Müslüm Sarı'dan geldi. Sarı, CHP'nin olanaklarından yararlanarak bir başka siyasi partinin ilanı yapılamaz, ahlaki değil dedi. Özgür Özel ve ekibine yanlıştan dönün çağrısı yaptı. CHP MYK'dan 4 il başkanının görevden alınma kararı da çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Özgür Özel'in CHP'den ayrılarak yeni parti kurmasına ilişkin konuştu. CHP'ye verilen hazine yardımından yeni kurulacak partiye pay aktarılması gerektiğini belirtti. Tunceli'de kayıp üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme kaydedildi. Tutuklanan eski Tunceli valisi Tuncay Soner'in cep telefonundaki yazışmalar deşifre oldu. Soner'in aleyhine sosyal medya paylaşımı yapan bir kişiyi para karşılığı darp ettirdiği ortaya çıktı. Olaylarla bağlantılı iki şüpheli daha Ankara'da gözaltına alındı. Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı iddiasına ilişkin soruşturma sürüyor. Bu kapsamda Öykü Serter, Gökhan Özoğuz, Ece Üner ve Fatih Portakal da ifade verdi. Fatih Portakal, "Pişman oldum, özür dilemeye hazırım," dedi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektar ormanlık alan zarar gördü. Milli Savunma Bakanlığı Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedariki ile ilgili süreç kapsamında Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin eğitim için gelecek ay Birleşik Krallığa gideceğini duyurdu. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetlerine temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Mersin Yahya Akel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü. Avrupa kıtasında iklim değişikliği alarmı. İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Yunanistan'a geniş bir coğrafya, aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında. Pek çok bölgede termometreler 40 santigrat derecenin üstünü gösterdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı, Hürmüz'den sonra Bab-ül-Mendeb boğazında da gerilimi arttırdı. Boğazdan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. Hamas lideri Halil el-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Haberleri dinlediniz.

0: Hasan Eyle'nin yönettiği Hüseyin'i faslını dinlediniz. Ara taksimini Neyle Bilgin Canaz yaptı.
1: Türk musikimizin en seçkin, en güzel eserlerini kanun ve piyano yorumuyla dinleyip eşlik edeceğiniz Deruni Ahenk, kalplerinizin ışığı.

0: her Perşembe saat 22'de TRT Name'de.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: İyi akşamlar, ben Tuğba Bezirgen. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Erzurum Kongresi'nin 107. Hatay'ın ana vatana katılışının 87. yıl dönümleri nedeniyle birer mesaj yayımladı Erdoğan. 6 Şubat depremlerinin ardından Hatay'ı yeniden ayağa kaldırmak için tüm imkanların seferber edildiğini hatırlattı. Erzurum Kongresi'ni de milletin kurtuluş, azim ve kararlılığıyla müşterek bir ideal etrafında birleştiği ve istikbal hedefini ortaya koyduğu dönüm noktalarından biri olarak niteledi. Filenin Sultanları 2026 Kadınlar Milletler Ligi çeyrek finalinde Kanada'yı 3-1 yenerek yarı finale yükseldi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkınbak'la İletişim Başkanı Burhanettin Duran Filenin Sultanlarını tebrik etti. Yarı final maçı 25 Temmuz Cumartesi günü oynanacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş terörsüz Türkiye hedefine ilişkin yasal düzenlemenin meclis tatile girmeden kanunlaşacağını açıkladı Kurtulmuş. Bu geçici ve müstakil bir yasa olacaktır. Asla genel af niteliği taşımamalıdır dedi. Merkez Bankası'nın yılın 5. faiz kararı açıklandı. Para politikası kurulu faizi %37'de sabit bıraktı. Karar metninde jeopolitik gelişmelerin enflasyon üzerindeki etkilerinin yakından izlendiği vurgulandı. Emekli sandığı kapsamındaki emeklilerin maaş farkı ödemeleri yarın yapılacak. Malul, vazife malulü ve dul yetim aylıkları alanlarında farkları yarın hesaplara yatırılacak. Yaklaşık 2,5 milyon emekli ve hak sahibine 14,5 milyar lira ödeme gerçekleştirilecek. Özgür Özel yeni parti hazırlıkları kapsamında bazı CHP milletvekilleriyle bir araya geldi. Mecliste yapılan toplantılarda önümüzdeki süreçte atılacak adımlar ele alındı. Bursa'da belediyede örgütlü rüşvet ve yolsuzluk iddialarına ilişkin davanın görülmesine devam ediliyor. Dönemin belediye çalışanlarının savunmaları alındı, taraflar suçlamaları reddetti. 63 sanıktan 21'inin savunması tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen Ahbap Derneği soruşturması derinleştiriliyor. Daha önce 5 ünlü isim soruşturma kapsamında ifadeye çağrılmıştı. Aralarında Fatih Altaylı ve oyuncu Hazal Kaya'nın da bulunduğu 6 ünlü ismin daha ifadeye çağrıldığı öğrenildi. Muğla'nın Fethiye ilçesinde çıkan orman yangını yaklaşık 24 saatlik zorlu bir mücadelenin ardından kontrol altına alındı. Yangında 200 hektarlık ormanlık alan zarar gördü. Türkiye kardeş coğrafyalara savunma desteğini sürdürüyor. Aselsan tarafından geliştirilen 10 adet Kangal anti-insansız hava aracı sistemi Bosna Hersek Silahlı Kuvvetleri'ne temin edilecek. İmzalar Saraybosna'da atıldı. Mersin Yahya Kel Fen Lisesi öğrencileri Uluslararası Matematik Olimpiyatlarında Türkiye'nin gururu oldu. Japonya'da dünya finalinde yarışan 11 öğrenci 11 madalyayla yurda döndü. Avrupa kıtasında iklim değişikliği alarmı. İspanya'dan İtalya'ya, Fransa'dan Yunanistan'a geniş bir coğrafya aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altında pek çok bölgede termometreler 40 santigrat derecenin üstünü gösterdi. Yemen'deki Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik abluka kararı Hürmüz'den sonra Babül Mendeb Boğazı'nda da gerilim yarattı. Boğaz'dan petrol tankerlerinin geçişi %70'e yakın azaldı. Petrol fiyatlarının artmasından endişe ediliyor. Hamas lideri Halil El-Hayye, Türkiye, Katar ve Mısır'a teşekkür etti. Gazze şeridinde akan kanın durdurulması için yoğun çaba gösteren arabulucuların çabalarını takdir ediyoruz ifadelerini kullandı. Hayye, Netanyahu hükümetine ateşkes anlaşmasını uygulaması ve bir sonraki aşamaya geçmesi için baskı yapma çağrısında bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ile Suudi Arabistan arasında imzalanan nükleer anlaşma büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı Trump, anlaşmanın Kongre'de onaylanması için Suudi Arabistan'a İsrail ile normalleşme yani İbrahim anlaşmalarına katılma şartı koştu. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da İsrail'e güvence niteliğinde yaptığı açıklamada nükleer silah olmayacağı garanti altına alınacak dedi. Haberleri sunduk.

İyi akşamlar değerli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Akustik Name programından hepinize saygı ve sevgilerimizi sunuyoruz. Bu akşam yapımcımız Aslı Boler, ton masterimiz kıymetli Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere birbirinden kıymetli eserler sunacağız. Tabii ki bu eserleri dile getirirken eşlik eden birbirinden özel saz üstadları var. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Halil Sezai Ünal ve Kemal Kartal. Dostlar, ellerinize, yüreğinize sağlık şimdiden. Efendim, bu hafta Akustik Name programını nihavent bir şarkıyla açtık. Bestekarı Bursa Kültür Bakanlığı Devlet Korosu ses sanatçısı kıymetli Nazire Savran. Güftesi Hüsamettin Elçi'ye ait. Gerçekten burada sanırım ilk kez seslendirildi bu eser. Çok çok güzel bir esermiş. Ben seslendirirken çok keyif aldım. Umarım sizler de radyo başında beni dinlerken aynı keyfi almışsınızdır. Kaleminize sağlık Nazire Hanım. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Sırada bir Selahattin İnal bestesi var nihavent makamında. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum.

0: TRTname.
1: Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim. Güftesi Arif Sami Toker'e, bestesi Fuat Edip Baksı'ya ait o eser var sırada.

Evet kıymetli dostlar, ellerinize sağlık. Efendim sırada öyle bir eser var ki, beste ve güfte Yusuf Nalkesen'e ait Kürdi Hicazkar bir şarkı. Şöyle radyomuzun sesini biraz daha açıp eşlik edersek bizleri de mutlu edersiniz. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü ayrıldık ayrılalı.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na, bestesi kıymetli Selahattin İnal'a ait o güzel eser var. Kürdülici asker makamında. Dertleri zevk edindim, benden eşe ne arar?

Evet kıymetli dostlar, akustik name programındaki son Kürdi şarkıya geldi sıra. Hepimiz severek bilir dinleriz. Eminim söyleyeceğiz de. Ben tahmin ediyorum ki stüdyodaki saz sanatçısı arkadaşlarım da bana eşlik edecekler şarkıyı söylerken. Bir Mahmut Oğul şarkısıdır efendim bu. Aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz. Yanıp da bitmez köz gibiyiz, biz ayrılamayız.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada Hicaz makamında bestesi ve güftesi kıymetli Zeki Müren'e ait bir eser var. Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın. Eserden önce TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli kanun sanatçılarından sevgili abimiz, duygusunu çok sevdiğimiz Cemil Atikoğlu'na şöyle çok değerli bir kanun taksimi dinleyelim.

Arkadaşlar başta Cemil abi olmak üzere tüm saz sanatçısı dostlarımız gerçekten bizleri başka yerlere götürdünüz. Hemen arkasında yine çok güzel Hicaz bir fantezi var. Güftesi Aşkın Tuna'ya, besnesi Hüsnü Üstün'e ait o güzel eser var. Aşkımız ne güzelliği gittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız gittiğinde anladım.

0: TRT Name.
1: Sırada Hicaz makamının son eseri var ki inanılmaz keyifli bir eser. Güftesi ve bestesi Muzaffer Özpınar'a ait. Bir zamanlar bir yer vardı, bakmaz oldu yüzüme, başkasına bel bağladı, artık ondan bana ne.

Dostlar ellerinize sağlık. Gerçekten çok keyifli bir akustik name oluyor bu hafta. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Zaman su gibi akıyor. Sırada çok kıymetli bir eser var. Değerli büyüğümüz, kıymetli bestekar, değerli kanun sanatçısı Göksel Baktayır. Yine çok özel bir saz semaisi bestelemiş. Uşak makamında. İsmi de Kuveyt. Sizlerin beğenisine sunuyoruz bakalım.

0: TRT Name.
1: Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta da Akustik Name programının son dakikalarına ulaştık. Efendim bu akşam bir saatlik süre içerisinde bana sazlarıyla eşlik eden birbirinden kıymetli üstadlar vardı. Her hafta söylüyorum, söylemekten de gocunmuyorum. Sizlerle birlikte burada eser seslendirmek inanılmaz keyifli. Umarım buradaki enerji yayına da gidiyordur. Bir de provaları sevgili yapımcımız böyle yayınlayabilse keşke. O da çok kıymetli. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Halil Seza Ünal ve Kemal Kartal bu hafta bizlere eşlik etti efendim. Program yapımcımız değerli Aslı Boler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Efendim bu haftaki Akustik Name'yi Uşak makamında hepimizin severek dinlediği

İstanbul'dan merhabalar efendim. TRT Name'ye hoş geldiniz. TRT İstanbul Radyosu'nca hazırlanan Akşamın Sesi bir kez daha başlıyor ve ekipçe radyolarınızdayız, huzurlarınızdayız. Bu akşam mikrofon başında yine ben varım, Tayfun Öçal. Melek Hancı bu akşamki programımızı hazırladı. Yapımcımız ve Tuna Şengil, teknik yönetmenimiz, seslerimizi size ulaştıracak efendim. 2 saat boyunca hem de canlı yayında. Bu akşam Akşamın Sesine Hüzzam makamında bir eserle başlayacağız. Bir akşam şarkısı. Bestesi Avni Anıl, güftesi İlhan Behlül Pektaş'a ait. Güler Basuşen seslendiriyor. Akşamın olduğu yerde bekle diyorsun, gelmiyorsun.

Şu yorgun gönlümü yormayın artık. Dinlendirici bir eserdi efendim. Koray Safkan yorumuyla dinledik. Hicaz makamında bestesi Hasan Esen, güftesi Uğur Gür'e aitti. Bu şarkının güftesi yine Uğur Gür'e ait. Bir başka eser dinleyeceğiz şimdi. Nihavend makamında. Bestesinde Yusuf Nalkesen adını görüyoruz. Asuman Aslım seslendirecek. Bekledim gelmiyorsun, gönlünde hüzün mü var?

Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Kemal Caner'den dinledik efendim, Karciğer makamında bir eserdi. Beste Şekip Ayhan Özışık, güfte ise Müzeher Güyer imzası taşıyordu bu şarkıda. Çok güzel aşk şarkılarını arka arkaya dinliyoruz, onlardan biri daha. Rast makamında olacak bu eserde, beste Selahattin İnal, güfte Ali Sarcan'a ait. Bahadır Özüşen seslendiriyor. Gönül aşkınla gözyaşı dökmekten usandı artık.

Unutmak kolaysa önce sen unut. Unutulmaz bir Hicaz eserdi efendim. Ziya Taşkent'in bestelediği güftesi Nurettin Baykal'a ait bu şarkıyı biz Cavit Tanürek yorumuyla dinledik. Akşamın sesi devam ediyor efendim. TRT Name'desiniz. Canlı yayınımızda ilk yarım saat geride kaldı. Hicaz eserlerle devam edeceğiz bu bölümde. Sıradaki şarkımızın bestesi Saadettin Kaynak, güftesi Vecdi Bingöl'e ait. Gül Yazıcı seslendirecek. Gönlümün içindedir gözden ırak sevdiğim.

Tadı yok sensiz geçen ne baharın ne yazın. Cengiz Han Sönmez'den dinledik efendim. Bestesi Muzaffer İlkar güftesi Güzide Taranoğlu'na ait unutulmaz Hicaz şarkıyı. Hicaz devam ediyoruz programımıza. Şimdi Alp Arslan gelecek mikrofona. Bestesi Avni Anıl, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait eseri dinleyeceğiz sanatçımızdan. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.

İnci Yaman'dan dinledik efendim Hicaz şarkıyı. Seni ben unutmak istemedim ki. Amir Ateş'in bestelediği yine unutulmaz şarkılardan biriydi efendim. Akşamın sesinde bu dakika itibarıyla nihavend eserler dinlemeye başlıyoruz. Onlardan ilkini Turgay Kızıltuğ seslendirecek. Bestesi Erol Sayan, güftesi Mehmet Gökkaya'ya ait. Kalbe dolan o ilk bakış unutulmaz, unutulmaz.

Tövbeler tövbesi dedi Koray Safkan, bestesi Saadettin Ökten Ay güftesi Turgut Yarkent'e ait Nihavend makamında bir eserdi. Saatlerimizde şu anda tam 8 oldu. Yani akşamın sesinde bir saati geride bıraktık. İkincisine başlıyoruz efendim. İstanbul'dan canlı yayınımız şimdi yine Nihavend bir eserle sürüyor. Bu şarkımızın da bestesi yine Saadettin Öktenay'a ait, güftesinde Yahya Benekay adını görüyoruz. Solistimiz Vedat Çetinkaya seslendirecek. Günlerdir içime çöktü ayrılık.

Hani bir gün gelecektin yine beni sevecektin. Seval Şentürk'ten dinledik Teoman Alpay'a ait Nihavend eser efendim. Şimdi bir Nihavend türküde Handan Odabaşı'nı dinleyeceğiz. Karşıyaka'nın bulutu beri yakayı bürüdü.

anam geçelim geçelim. Karşı yakaya anam geçelim geçelim. Atlara yonca biçelim biçelim. Atlara yonca biçelim biçelim. Kızlar doldursun bizler içelim. Kızlar doldursun bizler içelim. Haydi dale dale dale de sen dale ben dale. Dükkana gir dale, paraları ver dale. Haydi dale dale dale de sen dale ben dale. Dükkana gir dale, paraları ver dale.

Saadettin Kaynağ'ın çok sevilen bilinen Hicaz eserini Seçil Heper yorumuyla dinledik. Muhabbet bağına girdim bu gece. Şimdi de yine benzer bir hüzzam şarkıyı bu kez Emel Sayın'dan dinleyeceğiz efendim. Bestesi Teoman Alpay, güftesi Hasan Özcan Balım'a ait. At kadehi elinden.

Yusuf Dalkesen imzası taşıyan Hüzzam eseri dinledik. Gökhan Sezen yorumuyla. Madem küstün dargındın, neden geldin ağladın? Akşamın sesinde şimdi ise Acem Kürdi bir eser dinleyeceğiz. Beste Raif Somer Güfte Ali Küçük tarafından yazılmış efendim. Remzi Oktar seslendiriyor. Kırık kalbim sende kalsın.

Ben melamet hırkasını kendim giydim. Seyyid Nesimi'nin unutulmaz Uşak makamındaki eserini Zuhal Eğilmez'den dinledik efendim. Uşak makamında şarkılarla devam ediyoruz. Sırada bestesini Safiye Aylan'ın yaptığı bir eser var. Güfte Ramazan Gökalp Arkın'a ait. Nazlı Kanaat seslendirecek. Seninle doğan güldür.

Son Uşak şarkımızda Şükrü Tunar'a aitti. Mehmet Şafak seslendirdi. Kalbimi bezle derdim minnetü zevkle dilesen. Şimdi programımızın sonlarına doğru yaklaşırken bir Acem Kürdi şarkı dinleyeceğiz Necmettin Yıldırım'dan. Bestesi Necdet Tokatlıoğlu, güftesi Ali Tekin Türe'ye ait. Ne sen beni gördün ne de ben seni.

Yine bir Necdet Tokatlıoğlu bestesi dinledik efendim. Güftesi Halit Çelikoğlu'na ait çok sevilen bir Nihavend şarkıydı. Bir Sevgi İstiyorum. Aslı Pakalınlar seslendirdi bu şarkıydı ve yavaş yavaş artık son şarkılarımız Nihavend makamında olacak. Sıradaki eserimiz Avni Anıl'ın bestelediği güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait bir eser. Ayşen Birgör seslendiriyor. Bir kere bakanlar unutur derdi günahı.

Devasız dertlere düşürme beni. Melda Kuyucu Kılıç'tan çok güzel bir Nihavend yorum dinledik. Bestesi Baki Duyarlar, güftesi Mustafa Sevilen'e ait efendim bu şarkının ve biz de yayınımızın sonuna gelmiş olduk. Bizi bu akşam da dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Siz sevgili musiki severlere TRT Name'de akşamın sesinde birlikteydik. Bu akşam programımızı Melek Anca hazırladı. Teknik yönetmenimiz Tuna Şengildi ve mikrofonda ben vardım, sunucunuz Tayfun Öçal. Sizlere vedamız bu akşam Muhayyer Kürdi makamında bir eserle olacak. Bestesinde yine Necdet Tokatlıoğlu adını görüyoruz. Güfte Türkan Ateş'e ait. Seda Gökkadar seslendirecek. Artık yeşerecek bir dalım yok. Yarın akşam aynı saatte görüşene dek nameyle kalın.

rüyalarda buluşuruz. Of. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz. Bu şarkıyla kavuşuruz.

0: TRT Name kanalımızın çok değerli dostları, TRT İstanbul Radyosu'ndan yayınladığımız Deruni Ahenk programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Oğuz Unutulmaz, ton meisterimiz Mehmet Sungur, programı hazırlayan ve sunan ben Pınar Piji, sizlerle bu güzel perşembe akşamı yeniden buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu akşam Türk musikimizin eşsiz makamları arasında yerine büyük bir derinlik ve değerle almış Acem Kürdi makamında hazırladığımız ve sizlerin de çok severek bize eşlik edeceğinizi düşündüğümüz bir repertuar hazırladık. Değerli kanun sanatçısı, sevgili arkadaşım Onur Asım Şenocak ve ben de bu birbirinden güzel eserleri seslendirmek için sabırsızlanıyoruz.
1: Herkese müzik ve mutluluk dolu şahane bir akşam diliyorum. Programımıza hoş geldiniz.
0: Değerli dinleyicilerimiz, kalbimizde ince bir sızıyla karışık, derin bir huzur bırakan Acem Kürdi makamında bestesi İsmail Hakkı Bey'e ait bir peşrevle programımıza başlıyoruz.

0: Pınar, bizim bazı programlarımızda Kürcasker makamını çok sevdiğimizden bahsettik. Ama diğer makamları da çok seviyoruz, değil mi? Yani hangisini çalarsak etkisinde kalıyor gibi düşünüyorum. Ne diyorsun?
1: Ya evet Asım, aynı şekilde ben de senin gibi hissediyorum. Her makamın kendine özgü bir büyüsü, bir etkisi var sanki.
0: Hep diyoruz ya dünya üzerinde Türk musikimiz gibi bir makam sistemi yok diye.
1: Kesinlikle. Türk musikimizin yapısı çok özel ve derin. Batılı ülkelerin birçok bestecisi Türk musikisi üzerine incelemeler yapmış. Mesela Macar besteci Bela Bartok 1936 yılında yurdumuzun her bölgesini dolaşıp bizden ezgilerin kayıtlarını alıp makamsal müzik özelliklerini kullanarak besteler yapmış. Geleneksel müziğimizle gerçekten gurur duymalıyız.
0: O zaman hemen güzel bir şarkı daha seslendirelim mi?
1: Tabii ki. 1868-1927 yılları arasında yaşamış Selanikli Udi Ahmet Bey'in Acem Kürdi makamında bestelediği Bir Vefasız Yare Düştüm, Hiç Beni Yad Etmiyor.

Değerli dinleyicilerimiz, biz repertuarımızı oluştururken her birinizin farklı zevklerine hitap etmek için klasik eserlerden başlayıp daha popülerleşmiş eserlere doğru bir sıralama yapıyoruz ki radyolarınızın başında bizlere eşlik edebilin diye. Yine bu güzel makamda, Acem Kürdi makamında Refik Fersan'ın harika bir bestesi var sırada. Rüzgar uyumuş, ay dalıyor.

0: Ne değişik bir yapısı var Acem Kürdi makamının, değil mi Asım?
1: Aynen öyle. Etkileyici makam.
0: Çok. İçinde biraz hüzün de var, nostaljik bir esinti de hissediyor insan. Sanki böyle Yeşilçam filmlerindeki o zarif duyarlılığı, duygusallığı da anımsatıyor. Bestekarlar ve güftekarlarımız ne eşsiz ne güzel besteler yaratmışlar gerçekten. Evet, şimdi sırada yine muhteşem bir eser var. Beste ve güftesi Arif Sami Toker'e ait. Artık gelecek sanma sakın, geçti o günler.

0: Bu muhteşem eserden sonra sırada eminim herkesin çok iyi bildiği ve sevdiğini düşündüğümüz bir şarkı var. Hani az önce Acem Kürdi makamının Yeşilçam filmlerindeki zarif duyarlılığı anımsattığından bahsetmiştik ya. İşte o şarkılardan biri var sırada.
1: Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in başrollerini paylaştığı o unutulmaz filmin Teoman Alpay'a ait olan Acem Kürdi şarkısı.
0: Seven ne yapmaz?

0: Asım, bir programımızda yine Yeşilçam şarkılarından hazırlayalım mı repertuarımızı?
1: Tabii ki çok güzel olur bence. Yeşilçam filmleri geleneksel film kültürümüzün en değerli yapı taşlarından bence. O nedenle çok değerli. Yapalım, neden olmasın gene.
0: Değil mi? Evet. Bu güzel makama ve bu güzel eserlere doyum olmaz ama programımızın da yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Değerli TRTname dostlarımız, bu akşam Türk musikimizin en güzel makamlarından biri olan Acem Kürdi eserlerimizden oluşturduğumuz repertuarımızla ruhlarınıza hitap etmek istedik. Umarız sizler de bizlere eşlik edip keyif almışsınızdır. Son eserlerimizin ilki Teoman Alpay bestesi olan En Sonunda Sen Benimsin ve sonuncusu Nasibin Mehmet Yürü'ye ait Kır Atıma Bineyim. Bu güzel şarkıları seslendirmeden önce programımızın sizlere en güzel şekliyle ulaşmasını sağlayan sevgili yapımcımız Oğuz Unutulmaz'a, değerli tonmeisterimiz Mehmet Sungur'a, eserlerimize muhteşem yorumuyla daha da güzellik katan değerli kanun sanatçısı sevgili arkadaşım Onur Asım Şen Hoca'ya çok teşekkür ediyorum. Programı hazırlayıp sunan ben Pınar Piji. Haftaya yine Türk musikimizin birbirinden güzel eserlerinden oluşturduğumuz repertuarımızla sizlerle olacağız. Hayatınızdan mutluluk, sağlık, huzur ve neşe eksik olmasın. Haftaya buluşmak dileğiyle. Hoşça
1: Hoşça kalın.
0: Kalın.

0: TRT Name'de Yıldız Sözlerinden gönüllerinize uzanan sıcacık bir akşamdan merhaba. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öke Türen, teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan ve bugün program konuğum ise yapımcı ve prodüktör Ethem Zeytinkaya. Hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Benim için de çok ayrı bir heyecan bugün sevgili değerli büyüğüm Ethem Zeytinkaya'yı ağırlamak. Çünkü geçmiş yıllarda ortakta yapmış olduğumuz projelerde de birlikte olduk. Ama öncelikle sizi tabii ki dinleyenlerimize tanıtmak istiyorum. Ethem Zeytinkaya kimdir ve müzik sektörüne nasıl adım atmıştır?
1: Merhabalar. TRT Name dinleyicilerine selam ve saygılarımı sunuyorum. Müzik işine baba mesleği olarak ikinci kuş olarak devam etmekteyim. Babam Türkiye'nin ilk plakçılarındandır. Musa Zeytinkaya sevilen plak şirketinin sahibiydi. 60'lı yıllarda büyüğümüz Hilmi Coşkun namı diğer plakçılar kralı. İlk olarak İstanbul'a geliyor askerlikten sonra işte iş portacılık dediğimiz kapalı çarşıda öyle bu işe başlıyorlar. Daha sonra 60'lı yıllarda Sirkeci Doğubank iş anında ilk plak şirketini açıyor Hilmi Coşkun. Tabii ki hepsi bir arada olduğu için köylüler. Daha sonra onu gören diğer köylüler de işte babam, diğerleri hep aynı mesleğe devam ediyorlar ve aynı yerde Sirkeci Doğubank iş anında firmalar çoğalmaya başlıyor.
0: Değil mi? Bildiğimiz aslında un kapanı.
1: Evet,
0: dediğimiz
1: ilk,
0: yer değil mi?
1: İlk un kapanı diyelim.
0: O yüzden aslında heyecanım bugün sizi ağırlarken daha da bir fazla. Çünkü hani o yılları sizden hep dinlediğim için dinleyicilerimizle paylaşırken de eminim onlar da böyle kulaklarına aşina olan şeyleri duyacaklardır diye düşünüyorum. Nasıl bir şeydi çocukluğunuzdan itibaren o yapının içerisinde bulunmak, o günden bugüne gelmek? Tabii o günün içerisinde de konuşacağız sizinle.
1: Evet. Tabii ki ben o
0: kimler geldi, kimler geçti diyeceğiz.
1: O yıllarda yani 6-7 yaşlarındayım. Çocuğum yani. Ama babam sağ olsun, minnet duyuyorum kendisine, hep beni dükkana götürdü.

0: Çok farklı bir şey yani. O yıllarda ben artık zehirlenmişim yani. Devamlı beni babam stüdyoya götürürdü. Gündüz işte dükkanda, hani ben tabii okuyorum ama böyle arada devamlı dükkana giderdim. Akşam da babam dükkanı kapattıktan sonra stüdyoya giderdi. Hep geç gelirdi eve. Devamlı 45'lik plak dediğimiz o zaman iki şarkılık plaklar yapılırdı. Yani mübalağasız her akşam stüdyoda diyebilirim.
1: Bir yandan da çok şanslı değil misiniz? Çocuk yaştan
0: İşte
1: itibaren
0: onu diyorum ya.
1: kimleri kimleri gördü acaba bu gözler?
0: Yani o yıllarda işte Berkant, Dursun Salkım, işte Mustafa Kandıralı, bizim sanatçılarımızdı bunlar. Bunlarla 45'lik plaklar yapıyordu babam. Ben hep stüdyo kayıtlarına gidiyordum. O zaman canlı kayıt vardı.
1: Hücum kayıt dediğimiz
0: Hücum
1: değil mi?
0: kayıt. Evet, bir anda herkes çalıyor, solist okuyor. Bir aksilik olduğu zaman tekrar başa dönülüyor. Ama o şarkıların,
1: O altyapıların kıymeti değil mi?
0: evet.
1: Tartışılmaz.
0: İnanın şimdi o kayıtlar yok, o
1: Yok değil
0: lezzetler
1: mi?
0: yok yani.
1: Yani ben hep şuna inanıyorum. Sanki teknoloji ilerledikçe bir şey oldu ve o zamanın heyecanı da kayboldu. Duygusu da mı yok oldu
0: Tabii ki
1: sizce?
0: ruhta
1: Değil mi?
0: gidiyor. Yani şimdi inanın şu an son model cihazlar, son model teknolojiler var ama o zamanlar ilkel yani
1: Şimdi bir
0: diyebileceğimiz.
1: keman çalıyor, onu siz 10 keman yapabiliyorsunuz, değil mi? Öyle bir
0: 10 da olur,
1: tekniğiniz
0: 100 de
1: 100'de
0: olur.
1: olur, 20 de
0: Evet,
1: olur.
0: senfoni bile
1: Ama
0: yapabilirsiniz.
1: o zaman öyle değildi, değil mi? Kaç
0: Evet.
1: keman olması gerekiyorsa öyle bir yaylı grubunun olması
0: Tabii ki, evet.
1: şarttı içeride. Ve tabii dediğiniz gibi de dönbaşalar kim bilir kaç saat stüdyoda
0: Ya
1: kalıyordunuz.
0: inanın o darbukaların tınısı, o elektro bağlamaların tınısı, şimdi çalan da yok. O sesleri de duyamazsınız. Yani onun için eskiler bence çok kıymetli.
1: Evet, yani tabii plak döneminden dijital platforma uzanan bir süreç ve siz her ikisine de şahitlik ettiniz.
0: Hepsine şahitlik ettik. Tabii ki işte dediğim gibi ilk 45'lik plaklarla başlıyor. Daha sonra 70'li yıllarda Sirkeci Doğubank İşhanı'ndaki dükkanlar küçük olduğu için yetmemeye başlıyor artık. Onun için İMÇ çarşısı, Manifaturacılar Çarşısı dediğimiz çarşı o zaman yeni kurulmuştu. Süleyman Demirel açmıştı. Çok büyük bir mekan. Yani diyebiliriz ki Kapalı Çarşı Osmanlı döneminin ilk AVM'si.

0: Yarım saat içerisinde sığacak sohbet kesinlikle değil.
1: Evet.
0: İlerleyen dakikalar içerisinde
1: Ben
0: yine
1: kısa kısa geçeyim öyle bir özet yapayım. Dediğim gibi 70'li yıllarda İmeçe Plakçılar Çarşısı'na geliyoruz. Oradan 80'li yıllarda long play dediğimiz büyük plaklar piyasaya çıkıyor. Ve bunlar hüküm sürüyor piyasada. Bir yenilik olduğu için büyük satışlar yapılıyor long playler. Daha çok şarkı alıyor. Eski 45'liklerde iki şarkı vardı. Tabii ki insanlar devamlı plağı değiştirmek zorunda kalıyorlardı. Şimdi bir yüzünde 5 şarkı, diğer yüzünde 5 şarkı olunca daha bir kolaylık oluyor ve bunlar da büyük bir satış elde edildi tabii ki. Daha sonra bizde bu petrol krizinin çıkması 74 yılında işte Kıbrıs Barış Harekatı vesaire ham madde bulunamamasından dolayı falan bayağı bir sektör krize girdi. Bu eski plakları toplayıp kırıp onları tekrar yeni plak olarak basılma süreci falan vardı. Böyle bayağı bir zorlu dönemler geçti, ambargolar vesaire. Böyle olunca da biraz plakçılık geri plana düştü. Daha sonra kaset teknolojisi dediğimiz teknoloji piyasaya çıktı bizde. O da tabii ki yine bir yenilik. Daha uzun şarkı dinliyorsunuz, daha çok şarkı dinliyorsunuz. Daha büyük satışlar oldu. İşte çocuk sanatçılar, arabesk furyası. Yani inanılmaz. Bu dönem 90'lı yıllara kadar devam etti, kaset dönemi. 90'lı yıllarda CD teknolojisi dediğimiz teknoloji müzik hayatımıza girdi. İlk CD fabrikası 90'lı yıllarda kuruldu. Bu da yine 10-15 yıl hüküm sürdü. Daha sonra işte dediğimiz dijital teknolojinin ortaya çıkmasıyla artık fiziki satışlarda büyük bir düşüş meydana geldi.
0: Emek de azaldı sanki, değil mi? Koşuşturma telaşı da bitti biraz.
1: Yani işte satışlar
0: Biraz
1: olmayınca
0: oturduğumuz yerden bu işi yapar hale geldik.
1: biraz kolaylık oldu. Evet. Yeni yapımlara girmemeye başladı insanlar vesaire. Daha sonra böyle işte 2010'lu yıllarda falan işte yeni sinema filmlerinin çekilmesiyle orada pikapların görünmesi, plakların çalması, böyle eski nostaljik dönem filmlerinin çevrilmesiyle birlikte aa bu neymiş işte bu çok güzelmiş bunun sesi yeni gören gençlik tabii ki böyle.
0: Şimdi yeniden plaklar
1: Evet.
0: gündem oldu, değil mi?
1: Evet bilmedikleri için böyle güzel bir ses geliyor tabii. Şarkılar çok güzel. Eski
0: Şarkılar çok
1: şarkılar
0: güzel.
1: çalıyor ve bunu artık keşfetmeye başladılar.
0: Şimdi böyle devam ediyoruz.
1: Evet.
0: Yani plak yeniden gündem oldu. Ancak sizin yapımcılığınızda olan bir sanatçımızın sesine kulak verelim mi şimdi?
1: Tabii ki sevinirim.
0: Hülya Sözer'den dinliyoruz. Metin Everest'in bestesi "Sen Benim Özlediğim".

0: TRT NAMED'e Yıldız Sözleri programındasınız ve stüdyo konuğum yapımcı prodüktör Ethem Zeytinkaya. Aslında konuğumla sohbetimiz devam ederken bir yandan da kendi dönemimizin o isimleri böyle film şeridi gibi gözümüzün önünden geçiyor. Şimdi sevgili Ethem Bey çok şanslı diye görüyorum ben sizi. Çünkü
1: Evet.
0: gerçekten bir Şampiyonlar Ligi, geçmişin o Şampiyonlar Ligi ile içli dışlı olmuşsunuz. Kimler vardı bu isimler arasında, böyle hızlıca sayalım mı bir? Mesela Avni Anıllar, değil mi? Selçuk Tekaylar.
1: Tabii ki. Evet. Şimdi 80'li yıllarda liseyi bitirince ben o dönemki işte siyasi olaylardan dolayı falan pek üniversitede okumak istememiştim. Öyle bir durum vardı. Liseyi bitirince direkt müzik hayatına profesyonel olarak devam etmeye başladım. O yıllarda da Türk Sanat Müziği albümleri çok yapıyorduk. Onun için bütün bestekarlar, sanatçılar hepsi beraber şirketimize geliyorlardı, ziyaretimize işte izin almalar vesaire, ödemeler, neler olacak, neler gidecek diye. Onun için bütün herkesle tabii ki ilgileniyorduk. Başta mesela Hülya Sözer'le o dönem Türk Sanat Müziği albümü yapmıştık. Mustafa Sağyaşar'la, değerli üstad, baba dostu, onunla yine bir güzel albüm çalışmalarımız oldu. Güzide Kasacı ile oldu. Daha çok böyle sanat müziği o zamanlar daha çok dinleniyordu ve o tarz çalışmalar yapmıştık. Onunla ilgili tabii ki bütün büyükler, bestekarlar, başta Yeser Asım Ersoy olmak üzere.
0: Orada çok heyecanlanmıştım. Sizin de geçtiğimiz yıllarda AKM'de bir konser ortamında da sağ
1: Evet.
0: olun bize destek oldunuz. O taş plağı sahneye kurduk ve siz demiştiniz ki ben Yeser Asım Ersoy'un elini öptüm,
1: Evet.
0: birebir onunla sohbet ettim. Bundan çok heyecanlanmıştım ben tabii ki. Kıymetlisiniz,
1: Çok çok
0: şanslısınız.
1: yaşlıydı o zaman da, yani maşallah, ama dinçti ve kendi başına yürüyerek böyle dükkanımıza gelmişti. Çayımızı, kahvemizi içmişti. Ben de şaşırmıştım tabii ki. Yani beklemiyordum öyle bir şey.

0: Avni Anıl Hoca Üstad, o da gelirdi. Eserlerini kullanırdık sık sık. Onun için sık sık
1: Onu yine
0: ziyaretimize
1: gördünüz. Arif
0: gelirdi.
1: Sami Toker de yine
0: Evet, Arif
1: karşılaşsız
0: Sami Toker.
1: isimlerden, değil mi?
0: Tabii ki tabii ki çok, yani inanın şu an bir anda aklımıza gelmiyor ama tabii ki
1: Müzeyyen Senar var.
0: Müzeyyen Senar'la çalışmamız oldu. Evet, Güzide Kasacı ile oldu. Yani güzel eserler yaptı. Ben daha çok yani böyle popüler şeyler yapmak değil de daha çok kalıcı eserler yapmayı yeğledim hep.
1: Peki onların çalışma disiplini nasıldı? Yani bir disiplin vardı, değil mi? Hani hem sanatçıda hem icra eden saz sanatçılarında. Yani orada düşünsenize her şey bir emekle ortaya çıkıyor. Nasıl bir düzen
0: Tabii ki
1: vardı?
0: yani büyük bir emek ortaya koyuyorsunuz ve şimdi böyle bir sanatçılar çalıştığın zaman hep her zaman en iyisini yapmak zorundasınız. En iyi müzisyen.
1: Onlar da titiz, siz de titizsiniz bu
0: Tabii ki
1: anlamda.
0: yani en iyi aranjör, en iyi stüdyo olmak zorunda yani. Hani böyle ya işte şurada yapalım şu iş çıksın ortaya olmuyor. Mesela
1: Bir de herkes yetenekli.
0: tabii ki mesela klarneti en iyi kim çalıyor? Mustafa Kandıralı. Mustafa Kandıralı geliyor. İşte o dönem Coşkun Sabah ut çalıyor, o geliyor. Ergin Kızılay ut çalıyor, o geliyor. Yani hep böyle en iyileri. Kanun kim çalıyorsa virtüöz o dönem o geliyor stüdyoya. Çünkü az solistlerle çalışıyorsunuz yani en iyisini yapmak zorundasınız. Tabii büyük emek gidiyor. Yönetmen en iyisi oluyor. Ortaya da tabii ki güzel bir
1: Peki
0: eser
1: şöyle bir
0: çıkıyor.
1: şey oldu mu? Hiç tanımadığınız bir isim geldi ve o sonrasında çok bilinen bir isim oldu mu?
0: Tabii ki oldu yani oluyor. 90'lı yıllarda mesela Türk pop müziğinin hareketli olduğu dönemlerde ilk Ofaman Nalan albümünü yaptık. O da yeni bir çalışmaydı
1: İsimdi.
0: ve büyük bir patlama yaptı o dönemde yani pop müziği tabii zirve yapmıştı o dönem. Ama genelde dediğim gibi ben 80'li yıllarda hep böyle kalıcı eserler yapma taraftarıydım. Hani hemen böyle furya hop satsın işte 3 ay sonra 6 ay sonra bitsin öyle bir şey düşünmedim. Hep kalıcı.
1: Peki bu işler içerisinde sizin için en özel olanı var mıydı? Yani bu benim için unutulmaz bir çalışmaydı. Bu sanatçıyla çalışmak ya da bu işi yapma, yani bu işin yapımcılığını üstlenmek çok özeldi dediğiniz bir iş.
0: Yani hepsi çok güzel.
1: Hepsi
0: Yani
1: güzel.
0: ayrım
1: Bir
0: yapmıyorum.
1: evlat gibi o zaman. Bu
0: Hepsi
1: ayrılmıyor, değil mi?
0: tabii ki. Yani mesela en son Erkin Koray'la çalışmamız oldu. Rahmetli Erkin Koray'la. Güzel bir rock albümü ortaya çıkardık. Gün Ola Harman Ola diye. Bayağı uğraştık 96 yılında. Büyük bir bütçeyle ortaya çıktı. Çok da büyük bir beğeni aldı tabii ki. Bunlar kalıcı eserler yani. İleriki yıllara, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra dinlenebilecek eserler bunlar, yapımlar. Onun için her zaman en iyisini yapmayı yeğliyorum ve ilkleri yapmayı çok seviyorum.
1: Yani Türk müziğine adına konuştuk aslında ama yapım
0: Her
1: olaraktan
0: yapımda
1: yapmış
0: yani.
1: olduğunuz etnik müzik var, sufi müzik
0: Evet,
1: var, değil mi?
0: evet, evet.
1: İlklerini
0: Hep ilkleri
1: yapanlardansınız
0: yapmayı çok
1: bunları.
0: seviyorum. Yani genelde böyle gözlemliyorum. O yıllarda mesela işte lise yıllarında ilk profesyonel olarak girdiğimde bakıyorum böyle. Aa, bu tarz eksik. Hani piyasada yok ama aranıyor. Mesela o dönem çok turist geliyordu Avrupa'dan ve bizim işte kanun taksimleri, ney taksimleri, ut taksimleri onların kasetlerini arıyorlardı. Enstrümantal müzikleri. Ben bunu
1: Evet,
0: gözlemledim.
1: bu alan da sizinle birlikte başlıyor, değil mi?
0: Evet,
1: Enstrümantal müzik de
0: evet,
1: sizinle
0: evet.
1: birlikte
0: Onu
1: başlıyor.
0: gözlemledim. Hemen dedim ki ben kafamdan böyle böyle bir şeyler yapacağım. Hemen böyle mesela akşam yattığım zaman yeni yapacağım bir projeyi böyle kafamda canlandırırım. Kapağına kadar, çizimine kadar, grafiğine kadar, yazı karakterine kadar böyle hepsi böyle gözümün önünde canlanır. Uyuyamam yani. Ondan sonra ertesi gün ya da
1: İşte
0: daha sonra onu hayata geçiririm.
1: hayalini kurduğunuz şey gerçekleşir dedikleri de
0: Evet,
1: bu olsa gerek.
0: aynen.
1: Şimdi az önce bahsettik, Mustafa Sayışar'ın da
0: Evet.
1: birçok albümün yapımcılığını üstlenmişsiniz. Şimdi onun güzel sesinden bir Arif Sami Toker bestesini
0: Harika.
1: dinliyoruz. Dalında solarken akşamın gülü.

0: Gördüğünüz üzere süremiz o kadar hızlı akıp geçiyor ki tabii o sizin yaşamın hızını programın süresine sığdırmak çok zor. Sona yaklaşırken yakında yine yapımını üstlendiğiniz işlerimiz var mı? Ondan bahsedelim hızlıca.
1: Evet, dediğimiz gibi son yıllarda dijital müziklerin fazla dinlenmesiyle birlikte fiziki satışlarda düşüş oldu tabii ki. Biz de eski repertuarlarımızı plak olarak şu anda onları elden geçirip tekrar piyasaya sürüyoruz ve 70'li yıllardaki yapılan birçok albümün plaklarını çıkartıyoruz. Bunlarla uğraşmaktayız. Bu da bize büyük bir heyecan ve keyif veriyor. Bu şekilde devam ediyor müzik dünyası.
0: Evet, plaklar yeniden gündem oldu. Hepimizin hayatına yeniden bir giriş yaptı. Özellikle genç kuşak bunu çok iyi değerlendiriyor. Sosyal medya üzerinden de Ethem Zeytinkaya olarak yazarlarsa sizin yapmış olduğunuz plaklara da ulaşabilir olacaklar diye düşünüyorum. Doğrudur, değil mi?
1: Tabii ki. Çok dediğiniz gibi gençlerin çok ilgisi var. Üniversite öğrencileri özellikle devamlı sene sonu ödevleri için, belgeseller için sık sık kapımızı çalıyorlar. Bizden röportaj için rica ediyorlar. Tabii biz de seve seve onlara yardımcı oluyoruz. Geçenlerde bahar ayında Arte Almanya Televizyonu kültür sanat programı çok güzel bir röportaj yaptılar, çekim yaptılar. Elimden geldiği kadar herkese yardımcı olmaya çalışıyorum, onları anlatıyorum. Müzik sektörünü tabii ki hayatta tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Onlar da çok mutlu oluyorlar. Çünkü bazen mesela meşgul olan kişiler röportajlar için pek şey yapmıyorlarmış. Ama ben tabii ki elimden geldiği kadar hepsine yardımcı oluyorum. Mutlu oluyoruz bu şekilde.
0: Evet, işinize ne kadar aşık olduğunuzu ben de çok iyi biliyorum. Dolayısıyla önümüzdeki zaman diliminde de eminim kıymetli emekleriniz hep takdir görsün. Bizler de sizden her daim istifade edebilirim. Programa katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. En kısa zamanda da yeniden buluşmak nasip olsun diyorum.
1: Çok teşekkürler. Ben de başta TRT olmak üzere tüm dinleyicilere selam ve saygılarımı sunuyorum.
0: Programımızın sonunda yine Ethem Zeytinkaya'nın yapımcılığını üstlendiği Güzide Kasacı'nın sesinden bir Saadettin Kaynak bestesiyle sizlere veda edeceğiz. Yıldız Tozları programındaydınız. Program yapımcınız ve sunucunuz ben Nalan Öke Türen. Bugün teknik yönetmenimiz Mahmut Dağıstan size sesimizi ulaştırdı. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte oluncaya dek sevgiyle kalın, hoşça kalın.

Ağla çeşmim, eski lezzet kalmamış peymanede. Nerede sakıyı, ehli dil yok meclisi mestanede. Ey gönül, alem değişmiş, gayrı feryat eyleme. Nerede sakıyı, ehli dil yok meclisi mestanede. Doktor Cahit Öney'in güftesini yazdığı İrfan Doğru Söz'ün Müsteğer makamındaki şarkısına Şeniz Güneş'in yorumuyla başladı.

gece programımıza. Eserin başında da İzmir Radyosu saz sanatçılarından kemençeci Nikolaki'nin Müstear Peşrevi'nin bir bölümünü dinledik. Ağla Çeşmem başlıklı bu şiire Avni Anıl'ın da meşhur bir hüzzam.

makam şarkısı ve birçok bestekarın farklı makamda besteleri vardır. Sevgili dinleyenler, Yıldızlar Altında programımızın yepyeni bir bölümüne daha böylece başlamış olduk. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Her gece olduğu gibi size yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleniyorum. Güzel bir gece geçirmenizi diliyoruz. Bu gece Müstear ve Buselik makamında eserler sunacağız size. Dinleyeceğimiz ikinci Müstear eserin güftesi Necat Sefercioğlu'na, bestesi Rüştü Eriç'e ait. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Dil teselli bulmuyor, ah, gitti canan neyleyim? Gitti gelmez bildim artık, derde derman neyleyim? Şimdi elden gelmiyor takdire isyan neyleyim? Dalıyor bir kor kesilmiş nar hicran neyleyim?

Sıradaki müstehar eseri yine Güler Basuşel'in yorumundan dinleyeceğiz. Nahit İlmi Özeren'in güftesini yazdığı Bilge Özge'nin bir bestesi. Ömrün bu hazan mevsimi hep ah ile geçti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti. Ruhum bu hayatın yalnız zehrini içti. Alemde felek zulmedecek bir beni seçti.

Metin Everes'i Şakir Ağa'nın Müsteğar eserinde dinliyoruz. Evvel benim nazlı yârim, severim kimseler bilmez. Bir aşkadır düştü gönlüm, yanarım kimseler bilmez.

Ahmet Haşim Bey'in dizelerine Supi Ziya Özbekkan'ın Müstehar şarkısını İnci Çayırlı'nın yorumundan dinliyoruz. Dönsek mi bu aşkın şafağından, gitsek mi Ekam-ı Leyale? Bizden daha evvel erişenler ağlar bir gün evvelki hayale.

Güftesini Mustafa Nafi Zırmağ'ın yazdığı Cevdet Çağla'nın müstear eserini Filiz Çatıroğlu'nun yorumundan dinliyoruz. Mahitabım, nurunu göster karanlık bağrıma. Bari bir tek gün deva ol dinmeyen kalp ağrıma. Hasretinle yandı dil, ey derdimin dermanı gel. Lazım artık gel deva ol dinmeyen kalp ağrıma.

Yıldızlar Altında Buselik makamında eserlerle devam ediyor. Kemençeci Nikol Akin'in Buselik Peşrevi'nin bir bölümünün ardından Hakkı Gürsoy Dinçer'i Kemani Serkis Efendi'nin Buselik eserinde dinleyeceğiz.

İsmail Hakkı Baradan'ın güftesini yazdığı Ali Ulvi Baradan'ın Buselik şarkısını Mustafa Öztürk'ten dinliyoruz. Bir tek gececik yârim ile baş başa kalsam, sarsam onu sinemde derin neşeye dalsam, pervane gibi ateşi vuslat ile yansam,

Güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na, bestesi Cevdet Çağla'ya ait Buse'lik eseri Rahmi Sönmez Ocak'tan dinliyoruz. Öğrenirsen sen de bir gün sevmek aldanmak nedir? Bir yudum tatmak diler, gönlüm o kahrından getir. Güllerin en tatlı zevki kalbi yırtan yerdedir. Bir yudum tatmak diler, gönlüm o kahrından getir.

Fehmi Tokay'ın Buse'lik şarkısını Nermin Demirçay'dan dinliyoruz. Aman cana, beni şahat et, terahüm eyle imdad et. Dilersen terki kast eyle, bana sen kıyma, azad et.

Recaizade Mahmut Ekrem'in dizelerine Vecdi Seyhun'un Buselik şarkısını Turhan Özek'ten dinliyoruz. Dil bestenim, meşhurunum, üftadenim, mecburunum, biçarenim, mehcurunum, üftadenim, mecburunum.

Sıradaki Buse'lik şarkının güfte ve bestesi Erol Sayan'a ait. Müzeyyen Yıldız Doğan'dan dinliyoruz. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle, kalbimin bahçesinde gülleri gör de.

Kıymetli dinleyenlerimiz, Yıldızlar Altında programımızın bu geceki bölümünün de sonuna geldik böylece. Hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, yarın gece aynı saatte yeniden huzurlarınızda olabilmeyi, yine TRT Antalya Radyomuzdan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Bu gece dinleyeceğimiz son Buğselik eser Tamburi Mustafa Çavuş'un bir bestesi. Gönül Aköz'den dinliyoruz. Mahitap'ta gördüm yari, ders eyledim ahüzarı. Ta ezelden ben yanarım, gülizardır aşkın narı. Hoşçakalınız.

0: CRC Name.
1: Pazar geceleri. Gün biterken insanın içiyle baş başa kaldığı o sakin vakitte sesler ve hikayeler daha derinden dokunur. Hayattan süzülen küçük anılar Türk sanat müziğinin zamansız eserleriyle buluşur. Nurcan Betül Arısoy'un hazırlayıp sunduğu Mehtap'ta Yakamozlar her pazar 22.30'da TRT Name'de. TRT Name.

Teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Yaklaşık bir saat boyunca sizlere birbirinden kıymetli eserler sunacağız. Tabii ki bu eserleri dile getirirken eşlik eden birbirinden özel saz üstadları var. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Halil Sezai Ünal ve Kemal Kartal. Dostlar ellerinize, yüreğinize sağlık şimdiden. Efendim bu hafta Akustikname programını nihavend bir şarkıyla açtık. Bestekarı Bursa Kültür Bakanlığı Devlet Korosu ses sanatçısı kıymetli Nazire Savran. Güftesi Hüsamettin Elçi'ye ait. Gerçekten burada sanırım ilk kez seslendirildi bu eser. Çok çok güzel bir esermiş. Ben seslendirirken çok keyif aldım. Umarım sizler de radyo başında beni dinlerken aynı keyfi almışsınızdır. Kaleminize sağlık Nazire Hanım. Çok teşekkür ediyoruz buradan. Sırada bir Selahattin İnal bestesi var nihavend makamında. Ahımı hicranımı sakladım, gizli tuttum.

0: TRT Name.
1: Aşkımın ilk baharı, ilk heyecanım benim. Sevgilim, iki gözüm, biricik canım benim. Güftesi Arif Sami Toker'e, bestesi Fuat Edip Baksı'ya ait o eser var sırada.

Evet kıymetli dostlar, ellerinize sağlık. Efendim sırada öyle bir eser var ki, beste ve güfte Yusuf Nalkesen'e ait Kürdi Hicazkar bir şarkı. Şöyle radyomuzun sesini biraz daha açıp eşlik edersek bizleri de mutlu edersiniz. Saymadım kaç yıl oldu sen ellerin olalı, bilmem yüzün güldü mü, ayrıldık ayrılalı.

Efendim sırada güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na, bestesi kıymetli Selahattin İnal'a ait o güzel eser var. Kürdülici asker makamında. Dertleri zevk edindim, benden eşe ne arar?

Evet kıymetli dostlar, akustik name programındaki son Kürdi şarkıya geldi sıra. Hepimiz severek bilir dinleriz. Eminim söyleyeceğiz de. Ben tahmin ediyorum ki stüdyodaki saz sanatçısı arkadaşlarım da bana eşlik edecekler şarkıyı söylerken. Bir Mahmut Oğul şarkısıdır efendim bu. Aynı bedende can gibiyiz, cana can veren kan gibiyiz. Yanıp da bitmez köz gibiyiz, biz ayrılamayız.

0: TRT Name.
1: Efendim sırada Hicaz makamında bestesi ve güftesi kıymetli Zeki Müren'e ait bir eser var. Aldattın beni seviyorum diye kalbimi yaktın. Günahımı sen çek, mihrabımı elinle yıktın. Eserden önce TRT Ankara Radyosu'nun kıymetli kanun sanatçılarından sevgili abimiz, duygusunu çok sevdiğimiz Cemil Atikoğlu'na şöyle çok değerli bir kanun taksimi dinleyelim.

arkadaşlar başta Cemil abi olmak üzere tüm sanatçı dostlarımız gerçekten bizleri başka yerlere götürdünüz. Hemen arkasında yine çok güzel Hicaz bir fantezi var. Güftesi Aşkın Tuna'ya, besnesi Hüsnü Üstün'e ait o güzel eser var. Aşkımız ne güzelliği gittiğinde anladım. Pişmanlıklar faydasız gittiğinde anladım.

0: TRTname.
1: Sırada Hicaz makamının son eseri var ki inanılmaz keyifli bir eser. Güftesi ve bestesi Muzaffer Özpınar'a ait. Bir zamanlar bir yer vardı, bakmaz oldu yüzüme, başkasına bel bağladı, artık ondan bana ne?

Dostlar ellerinize sağlık. Gerçekten çok keyifli bir akustik name oluyor bu hafta. Yavaş yavaş da sonuna geliyoruz. Zaman su gibi akıyor. Sırada çok kıymetli bir eser var. Değerli büyüğümüz, kıymetli bestekar, değerli kanun sanatçısı Göksel Baktagir. Yine çok özel bir saz semaisi bestelemiş. Uşak makamında. İsmi de Kuveyt. Sizlerin beğenisine sunuyoruz bakalım.

Evet kıymetli dinleyicilerimiz, bu hafta da Akustik Name programının son dakikalarına ulaştık. Efendim bu akşam bir saatlik süre içerisinde bana sazlarıyla eşlik eden birbirinden kıymetli üstadlar vardı. Her hafta söylüyorum, söylemekten de gocunmuyorum. Sizlerle birlikte burada eser seslendirmek inanılmaz keyifli. Umarım buradaki enerji yayına da gidiyordur. Bir de provaları sevgili yapımcımız böyle yayınlayabilse keşke. O da çok kıymetli. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda Cemil Atikoğlu, bas gitarda Mustafa Kampçak, klavyede Kazım Batur Ertem, ritim sazlarda Halil Seza Ünal ve Kemal Kartal bu hafta bizlere eşlik etti efendim. Program yapımcımız değerli Aslı Boler, ton masterimiz Ali Taşçıoğlu, stüdyo teknik görevlimiz Tolga Önbaş ve ben solistiniz Suat Erdil. Efendim bu haftaki Akustik Name'yi Uşak makamında hepimizin severek dinlediği ve bildiği bir eserle bitiriyoruz. Tatyos Efendi'ye ait bir eser. Gamze deyim deva bulmam, garibim bir yuva bulmam.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından sevgiler, saygılar. Yepyeni bir günü yine TRT Name frekansında geçmiş zaman olur ki programında karşılıyoruz. Hoş geldiniz değerli dostlar. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e yaklaşık 2 saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Kendimizden birçok şey bulduğumuz o güzel şarkılarla bugün de harika bir yolculuk gerçekleştireceğiz. Yine kalbimizi bir kitap gibi okuyan ve ruha dokunan bestelerini musikiye armağan eden bestekarlar, dizelerini bizlere armağan eden söz yazarlarının o harika eserlerinde sizleri geçmişten günümüze keyifli bir yolculuğa çıkaracağız. İlk olarak bir Gavsi Baykara şarkısında Yaşar Özel'i ağırlayacağız. Sanatçının 1976 yılında yayınlanan ve 12 şarkıdan oluşan albümünden bir eser dinliyoruz. Albüme adını veren bir şarkı. Dokunma kalbime, zira çok incedir, kırılır. O tıpkı mabede benzer ki orada hıçkırılır.

Ankara Radyosu'nun sevilen sanatçısı Ela Altın yine Sözün Hak makamında çok özel bir şarkıyla bizlere seslendi. Evet kıymetli dinleyenler, geçmişin kapılarını araladığımız nostaljik yayınımızda şimdi 1989 yılına uzanıyoruz ve Zeki Müren'in Sev Beni albümünden beste ve güftesi sanatçının kendisine ait olan şarkıya kulak veriyoruz. Şimdi uzaklardasın, gönül hicranla doldu. Hiç ayrılamam derken kavuşmak hayal oldu.

Nostalji kaydı 2006 yılında yeniden düzenlenerek dinleyicilerle buluşturulan bir Ferit Sıdal şarkısı dinledik. Seçil Heper bizlerle birlikteydi. Güfte Kemal Şakir Yakar'a aitti. Evet efendim, şimdi ise benim çok sevdiğim, söylemekten, dinlemekten de çok keyif aldığım bir eser var sırada. Tabii ki bu güzel şarkıyı Zeki Müren'in sesinden dinlemeye alışkınız. Ancak Hasan Eylen'in 2011 yılında yayınlanan Hasretim Sana isimli albümünde de çok güzel bir düzenlemeyle yer verildi Saadettin Öktenay'ın bu eserine. Şimdi Hicaz makamında ve güftesi İlkan Sana ait bu sevilen şarkıyı Hasan Eylen icrasıyla dinliyoruz. Sevgimizin, aşkımızın üstünden sene geçti, mevsim geçti, ay geçti. Hülyamızın, rüyamızın üstünden yağmur geçti, dolu geçti, kar geçti.

İcra ettiği eserler dışında yapmış olduğu beste çalışmalarıyla da musikimize katkılar sunan kıymetli sanatçımız Zekai Tunca'ya ait sitem dolu bir aşk şarkısına kulak verdik. Yine usta bir sesten dinledik bu sevilen şarkıyı. Vedat Kaptan Yurdakul bizlerle birlikteydi. Sevgili geçmiş zaman olur ki dinleyenleri, Hicaz makamında şarkılarla kalplere dokunmaya devam ediyoruz. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Sami Aksu seslenecek bizlere.

Hüsnü Üstün'ün Güftesi Aşkın Tuna'ya ait şarkısını söyleyecek. Seni seven olabilir, sen onlara dönüp bakma. Sana aşık olan benim, sen sevgini bana sakla.

Ankara Radyosu'na uzandık. Saadettin Öktenay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu imzalı Hicaz şarkısını Alper Diler'den dinledik. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın, istemedin ki dedi sanatçımız. Efendim, gerçekten seven kalpler için ilgi, alaka, yaklaşım arz talep meselesi midir? Yoksa zaten kendiliğinden gelişen duygular mıdır? Siz ne düşünürsünüz bilemiyoruz. Ama yine de siz olun. Sevginizi onu hak edenlerden esirgemeyin. Zira sevgi paylaştıkça güzel diyoruz ve şarkılarla birlikteliğimize devam ediyoruz. Şimdi zaman tünelinde 2013 yılına yakın bir geçmişe uzanalım ve yine Hasan Eylen'in Hüzün isimli albümünden Hicaz bir şarkıya kulak verelim. Güfte Vural Şahin, beste Halil Gürdal İnal imzalı. Sevdanın yolunda son durağımsın.

Değerli sanatçı ve bestekar Yıldırım Gürses'in unutulmaz şarkılarının yeni düzenlemelerle piyasaya sunulduğu 1999 yapımı Anılarla Yıldırım albümünden Hicaz makamında güftesi Mustafa Sevilen'e ait çok güzel bir şarkı dinledik. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gazel. Efendim bu ritmik güzel şarkının hemen ardından şimdi bir parça daha ritmimizi düşürüyoruz ve Kürdili Cazkar makamında bir şarkıyla devam ediyoruz. Avni Anlı'nın sözleri Şahin Çandır tarafından kaleme alınan bir şarkısı. Emel Sayın'ın 1996 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli albümündeki kaydı sizlerle paylaşıyoruz. Öyle dudak büküp hor gözle bakma, bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

Geçmesin günümüz sevgilim yasla, o güzel başını göğsüme yasla. Alaaddin Yavaşçı Hoca'nın güftesi Şerafettin Aydınlık imzalı Kürdili Cazker şarkısını Nesin Körükçü seslendirdi. Evet, hareketli eserlerle yolculuğumuz sürüyor. Şimdi ise İstanbul Radyosu'nun değerli ses sanatçısı Tülay Cönik bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1996 yılında seslendirmiş olduğu bir kaydı paylaşacağız sizlerle. Dinleyeceğimiz eser Şadi Kurtuluş'un sözlerini kaleme aldığı Kürdili Hicazkar makamında bir zeki duygulu bestesi. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin.

gelecek. İstanbul Radyosu sanatçılarından Seda Gökkadar, Hasan Esen'in Güftesi Fatma Onur'a ait şarkısını seslendirdi. Korkuyorum sana nazar değecek. Bu Kürdeli Cazker makamındaki hareketli şarkının ardından yayınımızı yine en özel eserlerle sürdürüyoruz. Şimdi Nihavend makamında şarkılarla yolculuğumuz sürecek. Bir Muzaffer İlkar bestesine kulak vereceğiz. 70'li yıllara uzanacağız. Sözlerini Fakih Özen'in kaleme aldığı şarkıda Behiye Aksoy bizlerle birlikte olacak. Sanatçının 1972 yılında seslendirmiş olduğu kaydı paylaşacağız. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın, aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

Bir alev, bir ışık senin bakışın. Gözlerin içimde yanar gibidir. Belkıs Dikmen, Avni Anıl'ın unutulmaz şarkısıyla bizlere seslendi. Nihavend makamında bestelenen bu dizeler ise Hilmi Soykut imzalıydı. Efendim, nostaljik yolculuğumuza şimdi Mustafa Sağyaşar'la devam ediyoruz. Erol Sayın'ın unutulmaz şarkısıyla bizlere sesleniyor sanatçı. Hep ağlattı beni kaderim.

Ufacık tefeciktin yemyeşil gözlerin vardı. Yıldırım Gürses beste ve güftesi Şekip Ayhan Özışık'a ait Nihavend şarkıyla konuğumuz oldu. Kıymetli dinleyenlerimiz, Geçmiş Zaman Olur Ki programında şimdi 1969 yılına uzanıyoruz ve çok sevilen bir sese kulak veriyoruz. Handan Kara, Arif Sami Toker'in sevilen şarkısıyla bizlere seslenecek. Geldi yine güzelim yaz, gönül eğlensin biraz. Diliyoruz ki yaz günlerinizde en az bu şarkı kadar şen ve mutlu geçsin efendim.

Sevgili Belkıs Özener, o güzel icrası ve bu unutulmaz şarkıyla bizleri yine Yeşilçam'da güzel bir gezintiye çıkardı. Nihavend makamındaki eserin güftesi Turgut Yerkent, bestesi Saadettin Öktenay'a aitti. Evet efendim, Yeşilçam sokaklarında gezmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Emel Sayın'ın 1974 yapımı, başrollerini Tarık Akan, Zeki Alasya, Metin Akpınar, Halit Akçatepe, Kemal Sunal gibi unutulmaz isimlerle birlikte paylaştığı Mavi Boncuk filminde seslendirmiş olduğu bir şarkı var sırada. Güfte yine Turgut Yerkent imzalı, Muhayyer Kürdi makamındaki eserin bestekarı ise Selahattin Altınbaş. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini.

0: Kimi benim gibi sever gönülden, kimi senin gibi el olur gider. Saadettin Öktenay'ın sözleri Mehmet Erbulan tarafından kaleme alınmış Acem Kürdi şarkısını Gönül Akkor icrasıyla dinledik. Efendim, nostaljik birlikteliğimiz devam ediyor. Şimdi Yaşar Özel'e kulak vereceğiz. Alaaddin Şensoy'un güftesi Salih Korkmaz'a ait Muayyer Kürdi şarkısını dinleyeceğiz sanatçımızdan. Uğrunda kahrolup her gün yanmaktan, korkarım ben sana aşık olmaktan.
1: Uğrunda kahrolup her gün yanmaktan, korkarım ben sana aşık olmaktan. Hasretinle yanıp seni anmaktan, bir günde saçlarım bembeyaz oldu. Sesimi duy artık, halim çok yaman. Gençliğim dillerde oldu bir roman. Gelin olduğunu duyduğum zaman, bir günde saçlarım bembeyaz oldu. Sen verdin gönlüme derdi kederi, yaşadım diyemem sensiz günleri. Başında görünce beyaz tülleri, bir günde saçlarım bembeyaz oldu.

albümünden bir Ziya Taşkent şarkısı dinledik. Muayyer Kürdi makamındaki eserin güftesi ise Bekir Mutlu imzalıydı. Birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim biliyorsunuz her programımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün yine özel bir paylaşımda bulunmak istiyoruz. Türk şiir geleneğini incelikle kullandığı aruz ve hece kalıplarıyla harmanlayarak sürdürmüş olan ve şiirlerinde daha çok sevgi ve aşkı en saf, en temiz haliyle dile getiren Yunus Emre'nin şiirinden bir dörtlükle sizlere seslenmek istiyoruz. Gönül çalabın tahtı, gönüle çalap baktı. İki cihan bedbahtı kim gönül yıkar ise demiş Yunus Emre. Evet kıymetli dinleyenler, gönül Allah'ın tahtıdır. Allah gönüle bakar. Eğer bir kimse bir gönlü yıkarsa o iki cihanda da bedbaht olur. O yüzden bizler de gönül kırmayalım. Bu fani dünyada bizi seven kalplere sevgiyle, hoşgörüyle yaklaşalım ve gönüllerde iyilikle yer alalım. Bu güzel dilekleri şimdi şarkılarla taçlandırmaya devam ediyoruz. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken Nalan Altınörs'e kulak veriyoruz. Sanatçı Aşkın Tuna'nın bestesi Erol Sayan'a ait bir eseriyle bizlerle birlikte olacak. Bir güneşe bir de sana bakamam, bir ateşi bir de seni tutamam. Yani 1987 yılında yayınlanmış olan albüme ismini veren haliyle Özledim Seni.

Ankara Radyosu'nun kıymetli sanatçısı Süheyla Eren, Neşet Tokatlıoğlu'nun sevilen Muhayyer Kürdi eserini seslendirdi. Hiç tükenmeyecek sandığımız aşkımız bitecek miydi? Kalbimizde yanan aşk ateşi gün gelip sönecek

miydi diye sordu. 2016 tarihli bu kaydın ardından 2006 yılında değerli sanatçı Sami Aksu'nun seslendirmiş olduğu Kürdi bir esere kulak vereceğiz. Döneminde gerçekten çok sevilen ve büyük yankı uyandıran bir Selim Öztaş bestesi. Güzgüleri sizin.

Bu güzel duygusal şarkının ardından ne yazık ki veda vaktimiz geldi çattı değerli dostlar. Biz her gün bu mikrofonda en özel eserlerle duygularınıza ortak olmaya çalışıyoruz. Dileriz bugün de keyifli dakikalarınıza şarkılarla eşlik edebilmeyi başarabilmişizdir. Teknik yönetmenimiz sevgili Türkay Güner ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizi huzurlarınızdan ayrılırken sizleri bir Amir Ateş bestesinde Melda Kuyucu Kılıç ile baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın.